takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

çarşı pazar ne gündü yalanlı. Denizli güneşli caddeli sokaklı.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe. Sen tuttun bak.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu Radyo Fenerbahçe.
1: Radyo Fenerbahçe.
2: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyuma.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Ön bizim için.

0: 97 X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe, Radyo Fenerbahçe.
1: Bir kalem bir kağıt yine başladım yeni güne.

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo.

0: İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: kitle hesaplarımız.
1: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo.

Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe. Son 2 3 4.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

@Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97, X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.
1: Merhabalar, Fenerbahçe Televizyonu Haber Bülteni'mizle birlikteyiz. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımız ligde sezonu şampiyon tamamladı. Final serisinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Sarı Lacivertli ekibimiz üst üste 3. toplamda 13. zaferini elde etti.
2: Beşiktaş'ta Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçına Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Tarık Biberovic'in 2 saniye kala bulduğu üçlükle mücadeleden 77-75 galip ayrılan takımımız seriyi 3-1 kazandı ve 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Sarı Lacivertli ekibimiz büyük bir sevinç yaşadı.
3: Futbol takımımız arka arkaya 3. kez şampiyon.
2: Fenerbahçe Beko üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
3: Oyuncularımız şampiyonluğun coşkusunu saha içerisinde kutlamaya devam ediyorlar.
2: Kutlamalara katılan başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti.
4: Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte
2: yöneticilerimiz kupa töreni öncesinde soyunma odasına giderek de erkek basketbol takımımızı kutladı.
5: Congratulations, this is our first cup with you guys. Hopefully many more to come. Thank you.
2: Final serisinin en değerli oyuncusu Wade Baldwin seçildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun takdim ettiği şampiyonluk kupası takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu ve Nando De Colo'nun ellerinde havaya yükseldi.
3: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko, kupa Nando De Colo'nun ellerinde.
2: Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız kupa ile birlikte şampiyonluk pozları verdi.
1: Şampiyonluğun ardından baş antrenörümüz Tarnas Yasikev 300, oyuncularımız, takım menajerimiz Cenk Renda, genel menajerimiz Derya Yanner ve Fenerbahçe Futbol AŞ yönetim kurulu üyemiz Ömer Onan yaşadıkları mutluluğu dile getirdiler.

0: stuff, we have to really dig deep and win, and this win is one of those.
1: Aslında hiçbir şey net değildi kafamda. Aslında bizim sezonumuzun biraz özeti gibi oldu. Karakterle, o andaki çözümle sonucu bulduk. Bizim tabii önemli bir karakterimiz var. Takım olarak bunu sezon boyunca bunu analiz etmemiz, derinlemesine bir şekilde analiz etmemiz lazım. Ama dediğim gibi bizim sezonumuzu özetleyen aslında bir atış buldu. Çözüm bularak galibiyete uzandıran bizi.
0: Underestimate that this is two seasons in a row winning three titles. So this is something very special for our club.
1: Kesinlikle bizim için harika bir sezon oldu. Tabii ki Final Four'da istediğimiz sonuca ulaşamadık ama orada tek bir maçtan bahsediyoruz. İki sezonda üç tane kupaya ulaşıyorsanız, geçen sezonunda Final Four ile birlikte dört kupa. O zaman bu harika bir sezon geçirdiniz, harika bir dönem geçirdiniz demektir. Bu sezonda dediğim gibi üç kupaya uzandık. Evet, Final Four'da tek bir maç. Belki yarı finalde neleri iyi yapamadığımızı düşünebiliriz. Ama bizim için baktığınızda bütün ekip olarak harika bir sezonu geride bıraktık.
2: Important. We won 6 out of 8 trophies in 2 years. It's not something we should take for granted, and we should be really proud of this team.
1: Öncelikle not alamıyorum. Atladığım bir şey varsa özür dilerim. Bizim için harika bir sonuç oldu. Tabii ben bizim takımımızla ilgili konuşmaya başlamadan önce Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Harika bir karakter ortaya koydular. Seri genelinde bugün de harika bir performans sergiledi ama ben takımımla gurur duyuyorum. Çok iyi bir sezon geçirdik. Evet, Final Four'la ilgili ağzımızda hala ekşi bir tat var. Ama günün sonunda çok iyi bir performans ortaya koyduk. Son 2 senede kazanılabilecek kupaların büyük çoğunluğunu kazanmış olduk. Takımımla gurur duyuyorum. Onların performansıyla gurur duyuyorum.
3: Yani her şeyden önce babam da arıyordur. Babamdır. Kızmaz inşallah. İnanılmaz bir pas. İnanılmaz bir pastı. Topu geldiği gibi zaten sokacağımı biliyordum. Kendime güveniyorum bu konularda. Ama o topun buraya gelebilmesi çok büyük bir şey yani. Çok büyük bir şey. Yani Allah şükürler olsun, ben de şutu sokabildim yani. Çok çalışıyoruz bu anlar için, kendimize güvenebilmek için zaten. Güven, özgüven çalışmaktan geliyor. Cevap bu şekilde vereceğim. Allah'a şükürler ediyorum yani benim pozisyona soktuğu için. Ve inşallah aynı şekilde ben de oynamaya devam edeceğim. Bu takımı yukarıya taşımak için ben de elime gelen her şeyi yapacağım. Beyi de tebrik etmek istiyorum. Çok çok çok zor bir pastı yani. Gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi paslarından biri. Şimdi en önemlisi takıma tebrik etmek. Bütün yani herkese. Bütün oyunculara, bütün hocalara, bütün fizyoterapistlere, doktorlara, kim ne varsa bu organizasyonun içinde, herkese tebrik etmek istiyorum. Büyük bir başarı. Bu sezondan sonra buraya gelebilmek, sadık kılabilmek inanılmaz büyük bir başarı yani.
4: Artık klasikleşen sorumlu, evet, sormanın vakti geldi.
5: Aynen.
4: Kaç oldu kaptan?
5: 20 be abi.
4: Değil mi? Tebrikler.
5: Sağ ol.
4: 20. kupa geldi. Tebrik ediyorum. Marcel,
5: İlk
4: hayırlı olsun.
5: Daha nicelerine. Valla Marcel kaçıncı gördü bilmiyorum. Çocuklar güzel kupalar gördü inşallah, daha da.
4: Kaptan, peki sezonu nasıl değerlendirirsin? 3 kupayla tamamladık.
5: Valla harika bir sezon. Geçen sezon evet tarihi yazdık. Bu sezon tarihe yaklaştık. Yani Euroleague'de alsaydık tabii ki tarihi yazardık ama yine de müthiş bir sezon oldu. Özellikle sezon sonu tabii Türkiye Ligi ile kapatmak harikaydı. Yorucu ama sonu böyle bitince tabii ki keyfinden geçilmiyor. Şimdi artık önümüzde güzel bir tatil zamanı var. Başka en büyük neler. Burada da kaldırmak güzel oldu. Şahit oldular. Onlar da izledi, güzel oldu aslında. Onlar da bizi kupa kaldırırken. O yüzden tüm taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun. Hem sizin aracınızla buradan hem Saatin Başkan'a, hem Cem abiye, bütün yönetime, bütün sezon bizle beraberlerde teşekkür ediyoruz ve Hazır Başkan'a tabii ki özellikle benim için tabii her zaman başka ve onu da özlemişiz. O da kupayla beraber sezon açtı. Ona da hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki sezonu aynı şekilde tüm branşlarda kupalara dolu bir sezon olur. Şimdiden hepinize iyi tatiller diyorum.
6: Yani çok mutluyum. Çünkü Fenerbahçe arması altında, yani Fenerbahçe ile birlikte ilk sezonumda 3 tane kupa kazanmak, Final Four görmek benim için çok özeldi. Daha önce de söylediğim gibi Fenerbahçe'deyseniz kazanmalısınız. Fenerbahçe kazanmaya çok alışık. Yani bu kulübün, bu formanın ağırlığı ayrı. Burada çok yorucu, çok uzun bir sezon geçirdik. Karşı takımı da çok tebrik ediyorum. Yani koçundan oyuncularına kadar onlar da çok değerli bir sezon geçirdiler. Ama bizim hak ettiğimiz ve almamız gereken bir şampiyonluktu bu da. Ama dediğim gibi sezonu 3 tane kupayla kapatmak çok önemli. Bunun yani gururunu anlatamam.
7: Me again somewhere. But right now, you know, it's time to rest a little bit, enjoy the family, and we will see.
8: We will miss

0: And we got the win.
1: Thank you very much and congratulations. Evet, çok zor bir seri geride kaldı ve biz sezonu şampiyonlukla noktaladık. Beşiktaş'ı da tebrik etmek istiyorum. Onlar da iyi performans ortaya koydular diyor.
2: Evet, çok mutluyuz. Bu takımla gurur duyuyorum. 3 kez üst üste şampiyon olup tekrardan tarih yazdık. Bundan dolayı herkese tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da mücadelesinden dolayı tebrik ederim. İyi savaştılar. Fakat sezon başında hedeflediğimiz Final Four üstü 3 kupayı birden almak bizim için hedefleri başarmış bir takım olarak iyi bir sezon olduğumuzu geçirdiğimizi düşünüyorum.
3: Front office and everybody, you know, that puts some type of effort into making this all happen. So I'm appreciative.
4: So we are very happy to have you. Thanks to, for this great season, for your efforts, and I want you to celebrate with all the Fenerbahce family, and good luck for the next season.
3: Yes sir, yes sir. Thank you guys. I appreciate you all.
4: Evet, Selin Orçun Takı. Thank you very much. Onu uğurlayalım. Kupasıyla ve madalyasıyla birlikte tercümesini yapalım. Bugün burada çok mutluyum çünkü Fenerbahçe formasıyla ilk Avrupa deneyimde 3 kupa kazandım. Kazanmaktan hiçbir zaman yorulmayız diyor. Fenerbahçe büyük bir aile ve bütün teknik ekibe, bütün arkadaşlarıma, bu sezon bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için hakikaten inanılmaz bir sezon oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk sezonumda 3 kupa kazandım. Tabii ki Fenerbahçe ailesinin büyüklüğünü de bu vesileyle yaşamış oldu. Bir kez daha görmüş oldu. Bu olağanüstü atmosferde şampiyon olduğumuz için çok mutluyum diyor.
5: Looking into with them, you know, credit to them and you know how hard they fight for, especially with a ton of injuries and stuff. So, I mean, we're happy right now. Yeah.
4: Thank you for your efforts. We love you.
5: Thank you, man. Appreciate you guys. Yeah, thank you guys. Yeah.
4: Tevin Oğul gerçekten büyük karakter koydu. Ben kendi yorumumu kattıktan sonra da onun duygularına çok mutluyuz diyor. Gerçekten bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ın sahasında şampiyonluk elde ettik. Ve 3 kupalı bir sezonlardan neler söyleyeceksin diyorum diye sordum. Gerçekten bu ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Tabii ki şimdi bu galibiyeti ve şampiyonluğu kutlama vakti. Çok sert bir sezon oldu. Çok zor bir sezon oldu. Ama 3 kupayla bitti. Mutlu bitirdik. Bundan dolayı çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum dedim.
3: I'm just happy we're holding the trophy again.
4: We are also happy. Wait, and I know that all the Fenerbahçe fans love you very much.
3: Thank you.
4: Thank you for this great season.
3: Thank you. Oh, again next year. Hopefully again next year too.
4: Seneye devam ediyoruz. Thank you.
3: Thank you, man.
4: You love you. The MVP. İşte bu. Wade Baldwin. Bir de ödülünü göstersin. Yes. Sezonun asistine imza attı. Önce şutu gördünüz mü? Asisti gördünüz mü diye başladı. Gerçekten hani game winner. Böyle bir asist yok. Böyle bir şut yok. Tarık'ın eli titremedi. Wade o kalabalıktan o pası nasıl çıkardı? Önce asisti gördünüz mü diye başladı ve ardından da çok mutluyuz. Çok zor bir sezon. 3 kupayla bitirdik. Ve bu takımla gurur duyuyorum. Biz de onun performansından dolayı bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir sezon geçirdi. 3 kupalı bir sezonun ardından duygularını paylaştı. MVP ödülü için de bu takımda herkes her maç MVP olabilir seviyede. Çok iyi bir takımımız var. Bugün ben oldum ve bundan dolayı da çok mutluyum dedi.
6: Ya böyle bir mutluluk olabilirim ya. Kaçıncı şampiyonluğumuz, kaçıncı kupamız, kaçıncı kutlamamız?
7: Sayamıyorum. Şey, vallahi bak şöyle söylüyorum. Öncelikle camiamıza hayırlı olsun. Müthiş, müthiş bir mutluluk. Zaten favoriydik ama bir de dipnot geçmek lazım. Beşiktaş'ta kutlamak lazım. Çok iyi mücadele ettiler. Centilmence, hatta son maçta seyircileri de centilmence bizi misafir ettiler. Onları da tebrik ediyorum. Yeni yönetimimize kupayla beraber bir hediye verdik. Onlara da hayırlı olsun. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım ve bütün yönetim kuruluna bu kupa hayırlı olsun. Seneye hep söylüyoruz, daha büyük kupalara bir Euroleague şampiyonluğu daha inşallah ekleriz. Çok mutluyum ya. Aileme, çocuklarıma armağan ediyorum. Onlar her bütün bir sene arkamda durdular. Aileme, arkadaşlarıma, herkese sonsuz teşekkürler. Hepsi bana büyük destek oldular. Şimdi kişi kişi ayırmıyorum. Herkesi çok seviyorum.
1: Biz de seni çok seviyoruz Cenk abi.
4: Kutlama zamanı be Cenk abi. Ama
7: şimdi gidiyoruz kutlamaya. Evet. Çok yorulduk. Çok yorulduk arkadaşlar.
8: Vallahi her şeyden önce ben Beşiktaş takımını tebrik etmek istiyorum.
0: Başta Nedim Yücel olmak üzere çok

0: güzel bir gelenek onlar da inşa ediyorlar. Burada da çok sonuna kadar mücadele ettiler. Onları bir kere tebrik ediyorum. Ondan sonra da bu takım son 3 sezonda ben kupa saymayı unuttum. Gerçekten tarihi yazdı bu çocuklar. Hepsinin hakkını verelim lütfen. Son olarak da bir şey söylemek istiyorum. Yani kolay bir sezon olmadı bizler için. 3 tane başkanla çalıştık. Önce Başkan Ali Koç'a ve Sertaç Komisoğlu'na bize bu fırsatı, ortamı yarattıkları için. Sonra da evvelan Saadettin Başkan'a ve Sayın Cem Ciritçi'ye. Bütün emekleri için teşekkür ederim. En sonunda Sayın Aziz Yıldırım efsane başkamız geri geldi. Ona da ilk kupa hayırlı olsun ve Ömer Anan da bizlerle. Kolay bir süreçten geçmedi kulübümüz ama bunun içerisinde herkese güzel bir mutluluk yaşayabildiysek ne mutlu bize. Bir şey daha söyleyeyim. Bu önümüzdeki sene takımda bazı değişiklikler olacak. Bazı oyuncuların son senesi bizde. O yüzden duygusal zamanlar da yaşıyoruz onlarla beraber. Bu sezonun sonunda mental olarak buraya dirençli kalmak çok zordu. Ama her bir oyuncuya, aramızdan ayrılacak olan her oyuncuya da bu 3 sene boyunca bu organizasyona kattıkları için, bu tarihi başarıları bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Geriye dönüp baktığımızda hepimizin gurur duyacağı bir ortam olacak bence. Umuyorum önümüzdeki dönemde de ne kadar burada devam ederiz bilmiyorum ama inşallah buradan ayrılana kadar yine kupalar kazanmaya devam ederiz.
1: Evet, yeni bir yönetimiz. Biz zaten sezon başlamıştı. Biz yalnızca geldik, destek verdik, yanlarında olduk. Ben öncelikle şunu söylüyorum. Şampiyon olmak çok güzel bir şey. Basketbol şubesi çok uzun zamandır çok başarılı. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan önceki başkanlar, bundan önceki şube başkanları. Yani burada çok güzel bir aile ortamı var. Bundan çok önce de biz oyuncuyduk, yöneticiydik bizler burada. Sonra bizden sonraki yöneticiler, başkanlar, emeği geçen herkese, Fenerbahçe'ye bir ve beraber diyoruz. Biz daha yeni ayağımızın tozuyla geldik. Sağ olsunlar bir şampiyonluk hediye ettiler camiaya da. Bizim yönetime de moral oldu bize de. Bugün sevinecekler. Bizler de sevineceğiz. Ondan sonra seneye tekrardan Final Four için, Final Four'da şampiyon olmak için, ligde şampiyon olmak için hep birlikte bütün yönetim, takımla, hocamızla oturacağız. Çalışacağız. Transferlerimize bakacağız. Ben teşekkür ediyorum tekrar çocuklara, emekleri için.
2: Karşılaşma sonrası duygu ve düşünceleri sıcağı sıcağına sizlerle bir kez daha paylaşmış olduk. Yönetim kurulumuz sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız için tebrik mesajı paylaştı.
3: Tebrik ederiz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon olarak bir kez daha tarih yazan Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızı yürekten kutluyoruz. Bu büyük başarının mimarı olan sporcularımızı, teknik ve idari kadromuzu, kulübümüze her koşulda destek veren taraftarlarımızı, ayrıca bu güçlü yapının oluşmasına katkı sağlayan geçmiş dönem başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyoruz. Fenerbahçe başarıyı gelenek haline getiren büyük bir camiadır. Yaşasın Fenerbahçe. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu.
2: Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızı şampiyonluğu için bir kez daha tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Şimdiden önümüzdeki sene içinde başarılar dileyip bir kez daha hem yurt içinde hem yurt dışında şampiyonluk beklediğimizi kendilerine buradan iletiyoruz. Ve futbolla devam edelim. Kulübümüz 2026-2027 sezonu için ilk futbolcu transferini yaptı. 2019-2020 sezonunda da formamızı giyen eski oyuncumuz Kosovalı forvet Vedat Muriç ile resmi sözleşme imzalandı. Kulübümüzden yapılan açıklama şöyle.
4: Ailemize yeniden hoş geldin Vedat Muriç. Kulübümüz Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı. 1994 doğumlu golcü oyuncu Vedat Muriç kendisini 3 yılına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşme imza attı. Vedat Muriç'e ailemize yeniden hoş geldin diyor. Fenerbahçemizle sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü.
2: Şimdi o imza anlarına dönelim.
3: Futbol takımımızın yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriç için imza töreni düzenlendi. Kulüp binasında gerçekleşen törene futbol direktörümüz Oğuz Çetin katıldı. Kosovalı forvet kendisini 3 yılına sarı lacivert renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Vedat Muriç daha sonra objektiflere pozlar verdi. Yönetim kurulu üyemiz Mustafa Çağlar önemli bir ismi transfer ettiklerini söylerken Vedat Muriç'te çok mutlu olduğunu belirtti.
5: Çok mutluyuz. Vedat Muriç çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcudan başka çok güçlü bir karakter aldık. camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız.
6: Öncelikle sizleri çok özlemişim. Bu taraftarlar, herkesi çok özlemişim. Bu formayı tekrar bana layık gören sevgili başkanımıza, Oğuz hocama, sevgili hocamız İsmail hocaya ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Hiçbir zaman mücadeleden, bu arma için mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.
3: Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz Vedat Muriç'i tebrik ederek başarılar diledi.
2: Yeni transferimiz Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti.
3: Vedat Muriç'in sağlık kontrolü Medikana Ataşehir Hastanesi'nde yapıldı. Kosovalı forvet, EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerden geçti. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller MR çekimiyle sona erdi.
2: Camiamıza ve Vedat Muriç'e bir kez daha hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz bu önemli transferi. Ve Dünya Kupası'na geçelim. Evet, üzgünüz, moralsiziz, keyifsiziz. A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda ikinci maçından da puansız ayrıldı. Paraguay'a 1-0 mağlup olan Ay Yıldızı ekibimizin gruptaki son maçlar öncesi turnuvaya veda etmesi kesinleşti.
3: Türkiye ile Paraguay arasındaki D grubu ikinci maçı San Francisco Bay Arena stadında oynandı. Paraguay ikinci dakikada Matias Galarza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 35. dakikada Mert Müdür'ün kafa vuruşuna top önce üst direğe ardından yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 45+3. dakikada Paraguay 10 kişi kaldı. Hakem Ivan Bartın, VAR uyarısı sonrası Miguel Almiron'a ağzını kapatarak Mert Müdür'le diyaloğa girmesi sebebiyle kırmızı kart gösterdi. İkinci devreye girdiği pozisyonlardan yararlanamayan amirliği futbol takımımız mücadeleyi 1-0 kaybetti. İlk iki maçta puan alamayan millilerin gruptaki son maçlar öncesi turnuvaya veda etmesi kesinleşti. Grubun diğer mücadelesini ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri Seattle stadında Avustralya ile karşılaştı. 11. dakikada Cameron Burgess'ın kendi kalesine ve 43. dakikada Alex Freeman'ın attığı gollerle maçı 2-0 kazanan Birleşik Devletler puanını 6 yaparak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Grubun son maçlarında 26 Haziran Cuma günü Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşırken 3'er puana sahip Paraguay ile de Avustralya kozlarını paylaşacak.
2: 2026 Dünya Kupası C grubunda 2 maç oynandı. Brezilya Haiti'yi, Fas İskoçya'yı mağlup etti.
3: 2026 Dünya Kupası C grubunda Brezilya ile Haiti Philadelphia stadında karşı karşıya geldi. Sambacılar 23. ve 36. dakikalarda Matheus Cunha, 45+3. dakikada da Vinicius Junior'ın golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı ve puanını 4'e yükseltti. Haiti ise ikinci maçında da puanla tanışamadı. Grubun diğer mücadelesinde Fas, Boston stadında oynanan maçta İskoçya 2. dakikada İsmail Saibari'nin golle 1-0 mağlup etti ve puanını 4 yaptı. İskoçya ise 3 puanda kaldı. Grubun son maçlarında 25 Haziran Perşembe günü İskoçya ile Brezilya, Fas'la da Haiti karşı karşıya gelecek.
2: Bugün eski futbolcularımızdan Ömer Tanyeri'nin vefatının 60. yılı. Saygı ve rahmetle anıyoruz.
7: ...1900 yılında doğan Ömer Tanyeri, 1921-1925 yılları arasında 70 maçta formamızı giymiş ve 52 gol atmıştır. General Harrington kupasını kazandığımız maçta formamızı giymiştir. 1922-23 sezonunda gol yemeden şampiyon olduğumuz Cuma Ligi'nde kadromuzda yer almıştı. 20 Haziran 1966'da kaybettiğimiz Ömer Tanyeri'yi saygı ve rahmetle anıyoruz.
2: Bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Öğren bizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Buyurun.

Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçük Andonyadis tesislerinden herkese merhabalar. U13 Gelişim Ligi 1. grubun 24. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi veya diğer adıyla kıtalar arası derbi. Yine çok çekişmeli geçeceği tahmin edilen bir maç bizleri bekliyor. 13 yaş altı futbol takımımız ligde bitime 3 hafta kalmışken liderliğini sürdürüyor. 26. hafta tamamlandığında puan cetvelinde zirvenin sahibi olan takım şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe U13 geçen sezon bunu başarmıştı. Bu sezonsa 24. haftaya 55 puanla zirvede giriyoruz. En yakın takipçimiz Beşiktaş'ın da 55 puanı bulunuyor. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen ekibi olduğumuz için averaj farkıyla Beşiktaş'ın önünde yer alıyoruz. Geride bıraktığımız 21 lig müsabakasında 68 kez fileleri havalandırdık. Kalemizde ise sadece 8 gol gördük. 21 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldık. Bu iki mağlubiyetten birini ligin ilk yarısında Galatasaray'a karşı yaşamıştık. Bu kez derbiyi kazanmak istiyoruz. U14 ve U15 takımımızın mutlu sona ulaştığı bu sezonda U13 takımımıza da şampiyonluk çok yakışır. Bugün sarı kırmızılara karşı zafer görürsek hiç kuşku yok ki şampiyonluk yürüyüşümüzün önemli kilometre taşlarından birisi olacak. 41 puanıyla 3. sırada oturan Galatasaray'a rakip olduğumuz bu mücadeleyi Berke Sabay yönetecek. 35'er dakikadan 2 devre halinde oynanacak bir müsabaka bizleri bekliyor. Bir sonraki hafta Eyüpspor'la deplasmanda oynayacağız. Sezonun kapanışını ise kendi evimizdeki Kasımpaşa maçıyla yapmış olacağız. O gün şampiyonluk kupasının sahibi olmak dileğiyle diyelim. İkinci sıradaki Beşiktaş'ın kalan 3 maçına baktığımız zamansa önce Sarıyer'e konuk olacaklarını görüyoruz ve 2 gün sonra da İstanbulspor'u ağırlayacaklar. Ligdeki son rakipleri ise Kocaelispor olacak. İki taraftan da ona işareti alındı. U13 Gelişim Ligi'nde İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren kıtalar arası derbi, çubuklu ve parçalı Fenerbahçe Galatasaray. Fenerbahçeli çocuklarımıza yürekten başarılar diliyoruz. U14 ve U15 takımımızdan sonra U13 kategorisinde de şampiyonluk görmek için bu maça çok önem veriyoruz. Başarılar Fenerbahçe'ye. Out noktasını gösterdi Berke Sabay. Sarı kırmızılılar kale vuruşunu kullanacak. Muhammed Can Ayhan pasını aktarmıştı. Toprak Mir savunmanın solunda görev yapıyor, en solunda çizgide Galatasaray'da. Taç bizim olacak. Uzun mesafeli bir taç atışı geldi. Tehlikemiz var rakip kalede. Penaltı beklentimiz de vardı. O beklenti karşılık bulmadı. Oyun sürdü. Atağa çıkarmadık Galatasaray'ı. Orta yapıldı. Top kaleci Yusuf Genç'te kaldı. Etkili bir orta yapamadık az önce. Doruk. Doruk'a baskımız vardı. Top çıktı. Topu oyuna soktu Doruk. Gelişi güzel bir vuruş yaptı sonrasında. Top bize geçti. Gökay Taha. Uzun mesafeli bir top yollandı. Galatasaray savunması kafayla karşıladı. Karşılıklı top kayıpları. Topa yükseklik kazandırıldı. O top şimdi yere indi. Taç da bizim. Özgür kullandı. Baskı vardı Eren'e. Eren top kaybı yaptık. Orta alanda topu tekrar çalma uğraşımız var. Top bize geçecek mi? Geçti. Eren Tüz sol taraftan ilerledi. Bir çalım düşündü. Top ayağından fazlasıyla açıldı. Şimdi savunmamızın derinine doğru bir top düşündüler. Savunmamız dikkatliydi.
Yerden bir pas. Tek dokunuş, isabetsiz. Taç konuk ekibin. Doruk taç atışını kullanmak üzere. Araya girmeyi başardık. Boşta kalan top. Ender Utku koştu. Kalecimiz Ecmel Yuşa Akçay kalesini terk etti. Müdahalede bulundu topa. Doruk'la Galatasaray taç atışını kullanmak üzere. Doruk Orzum. Taç kullanıldı. Topu tehlike bölgesinin dışına attık. En önde Salih Küçük Osmanoğlu hareketliydi. Pas arası geldi. Topu takımımıza getirdi Kuzey Kağan Poyraz. Kuzey Kağan. Topu gönderdiği noktada hiçbir takım arkadaşı yok gibiydi. Son bir çare Şener Ekrem topa hareketlenmişti. Ama topa uzak kaldı. Doruk. Bir anda topa doğru hareketlendi. Araya girdi Özgür. Ama top tekrar Galatasaray'da. Fars Yaman pas hatası yaptı. Ender Utku en geriye döndü. Kalecimiz Ecmel Yuşa Akçay. Yeniden Ender Utku. Kafayla pas düşüncesi Şener

Gökay Taha. Yerden pasını aktardı. Kısa oynandı ceza sahasına o top. Ama topla buluşturamadık. Şener Ekrem'i. Şener Ekrem baskısını sürdürdü önde. Kuzey Kağan destek vermişti. Top çıktı. Taç bizim. Taç atışını kullanmak üzereyiz. Derbide ilk 5 dakikalık bölümü geçtik. Henüz pozisyon yok. Geriye çıkarma düşüncesi ceza sahası içindeyken topu köşe noktasını gösterdi Berke Sabay. Korner kazandık. Bu aynı zamanda bugün kullanılacak ilk köşe vuruşu olacak. Köşe gönderinde Ali Asım vardı. Topun başından ayrıldı. Şimdi topun başına geri dönecek. Topun gerisinde sadece Ali Asım kaldı. Ceza sahası içi oldukça kalabalık. Orta yapıldı. Öndire'ye doğru kafayı vuramadık. Şut imkanı olacak mı? Ama tehlikeyi savuşturdu Galatasaray. Çok uzaktan bir deneme. Şut etkili değildi. Özgür Kral bu şutta kaleyi bulamadı. Galatasaray yine savunmadan pas yaparak çıkmak istiyor. Doruk. Ön alanda baskımız var. Galatasaray savunmasının üzerine doğru topu dolaştırıyorlar. Ve öndeki bu baskı sonuç getirdi. Galatasaray kalesine oldukça yakın bir noktadan taç kullanacağız. Özgür kullandı. İkili sıkıştırma vardı. Salih Küçük Osmanoğlu'na. Emir yükseldi. Emir vuruşunu yaptı yerden ve etkisiz. Bugün ikinci şut denememiz. Önce Özgür denemişti. Şimdi de Emir. İkisi de isabeti bulamadı. İsabeti kaydedemedi. Konuk ekibin hala şutu yok. Bizim iki tane şutumuz var. Ama gol olmaya oldukça uzaklardı. Uzun bir top. Orta alandaki baskı topu bize getiriyor. Ender Utku en geriye döndü kalecisine. Ecmel. Mustafa Sait. Seken top. Kafayla pas geldi. Şener Ekrem. Sağ tarafa deplase oldu. Şener Ekrem yerde buldu kendini. Oyun sürdü. Galatasaray'da yerden ayağa paslar savunmada. Çağatay'dan Doruk'a. Doruk'tan Uğur'a. Top çıktı. Taç Galatasaray'ın. Doruk topu oyuna sokacak. Kullandı. Uğur. Doruk gönderdi ileriye doğru. Kafayla indirmek istedi Parsiyaman. Top tekrar bizde. Özgür rakibinden kurtuldu. Pasını aktardı. Şener Ekrem topu sakladı. İkili sıkıştırma. Bu kez faul beklentimiz karşılık buldu. Serbest vuruşu kullanacağız. Topun gerisinde Emir Kaçal var. Oyunu hareketlendirdik. Emir kafasını kaldırdı. Rakip cezalının içine doğru topu attı. Yusuf Genç rahatlıkla topa sahip oldu. Muhammed Can. Çağatay'dan dokunuş. Top önünde kalmadı. Mustafa Sait. Şener Ekrem. Bir çalım düşündü. Önünü açmaya çalışıyor. Şener Ekrem yerde kaldı. Yaya girerken Berke Sabay pozisyona yakındı. Oynayın dedi. Atak tazeleyeceğiz. Tüm atlarımızla rakip yarı alana geldik. Şener Ekrem uzaktan denedi. Yusuf Genç. Ona güçlük çıkaramadık. Muhammed Can.

0: Toprak Mir uzun bir top attı. Yapılan dokunuş, top çıktı. Taç bizim. Derbide ilk 10 dakikalık bölümü geçtik. Ataktayız. Sağ taraftan geliyoruz. Müdahale var topumuza. Korner kazandık. Bugün kullanacağımız ikinci köşe vuruşu olacak. İlk 10 dakikada 2 şut kaydettik. Galatasaray'ın ise henüz pozisyonu yok. Köşe vuruşunu kullanmak üzereyiz. Bu kez paslaşarak kullandık. Ali Asım önce kontrol, devamında bir çalım, pasını verdi. Mustafa Sait ceza sahasına daldı, son çizgi. Yerden çevirme düşüncesi. Berke Sabay devam dedi. Bir şut, top kaleye paralel gitti. Açıldı uzak noktaya doğru. Salih takipte, yetişemedi. Taç Galatasaray'ın. Doruk kullandı. Fırat Çağan, Muhammed Can sol tarafa doğru gönderdi. Ahmet Can araya giriyor. Kuzey Kağan. Galatasaray'dan taç gelecek. Topu oyuna soktular. Muhammed Can, Fırat Çağan, Doruk, merkeze pas, Çağatay, Çağatay'a faulümüz var Emir'le, serbest vuruş sarı kırmızılıların, Doruk oyunu tekrar başlattı, Mehmet Poyraz. Bir kez daha topu aldı Mehmet Poyraz. Savunmadaki partneriyle oynadı Muhammed Can. Orta yuvarlakta faule maruz kaldı Rüzgar Ali Tarhan. Mehmet Poyraz oyunu başlatmış oldu. Doruk. Ön alana yerleşip ön alanda çoğalıp yine baskımızı gösterdik. Galatasaray savunmasının üzerine doğru ayağı paslarla bu presi kırmaya çalışıyor konuk ekip. Muhammed Yusuf Genç, Mehmet Poyraz gönderdi sağ tarafa. İki oyuncuyu birden geçen top dışarı gitti. Taç bizim. Özgür en yakındaki arkadaşıyla oynadı. Emir hemen gönderdi, kafayla karşılık vardı, top tekrar Emir'de. Gökay Taha sağ tarafa doğru uzun bir top yolladı. Kuzey Kağan'ın koşusu, vücudunun da avantajını kullandı. Kuzey Kağan topu aldı, orta düşüncesi, top geçmedi ama taç bizim oldu. Taç kullanıldı. Şener Ekrem yerden çevirdi. Seken top Şener Ekrem'de kalmadı. Taç bu kez konuk ekibin. Toprak Mir topu oyuna sokacak. Uzun mesafeli gönderdi. Kuzey Kağan. Bir faul beklentisi vardı Kuzey Kağan'ın. Oynayın dedi Berke Sabay. Ve taç yine Galatasaray'ın oldu. Kullanılan taç atışı. Muhammed Can. Mehmet Poyraz. Doruk Korzum. Topla birlikte diğer yarı alana gelmeyi tercih etmedi. Fırat Çağan orta yuvarlakta pasında topla buluşan Toprak Mir sol çizgide Pas geldi Toprak Mir'e doğru. Atağa katıldı Toprak Mir. Arkadan bir müdahale çabamız vardı ona. Toprak Mir çalımlarla ilerlemek isterken en sonunda müdahalede bulunmayı başardık. Ender Utku'yla ve top çıktı. Out noktasını gösterdi Berke Sabay. Kullanacağımız kale vuruşuyla oyun devam edecek. Ecmel Yuşa Akçay kale vuruşunu kullanıyor. İleri doğru gönderdi. Şener Ekrem, Ali Asım geriye bıraktı. Kuzey Kağan Poyraz, Gökay Taha. Baskı vardı kendisine. Kritik bir bölgede top kaybı yapmış olabiliriz. Savunmada hemen yerimizi almamız lazım. Sarı Kırmızılıların tehlikesinde kurtarışı gerçekleştirdi Ecmel Yuşa Akçay. Kapattığı köşede hata yapmadı. İyi yer tuttu. Kalesini gole kapattı Ecmel Yuşa Akçay. Bu derbideki ilk isabetli şut konuk ekipten geldi. Ecmel Yuşa Akçay gole izin vermedi. Konuk ekip kale vuruşunu değil köşe vuruşunu kullandı. Bir karambol, tehlikeyi uzaklaştırabilecek miyiz? Hala net bir olay yaşanmamıştı ki yattı aldı topu Ecmel Yuşa Akçay. Eliyle gönderdi sol tarafa. Hemen atağa çıkmak istiyoruz. Top ayağına dolandı. Eren Tüzün, Şener Ekrem rakibinin sağından atıp solundan geçti. Kendini yerde buldu. Berke Sabay oyunu durdurdu. Sol taraftan bir duran top şansı elde ettik. Sol taraftan serbest vuruş kullanacağız. Az önce kalemizde ciddi bir tehlike görmüştük. Ecmel Yuşa Akçay rakibine dur demişti. Golü önlemişti. Bizden sonra Galatasaray'da ilk isabetli şutunu buldu. Mustafa Sait. Rakip ceza alanı içine doğru gönderdi. Topa yükseklik kazandırıldı. Tehlikeyi savuşturmak istedi Galatasaray. Doldurduk topu kafayla pas. Bir şut Kuzey Kağan'dan. Savunmada müdahale var. Korner dedi Berke Sabay. Kuzey Kağan kaleyi yoklasa da topun kaleye gitmesine Galatasaray savunması izin vermedi. Her zaman olduğu gibi köşe gönderinde yine Ali Asım Özdemir var. Ali Asım havalandırdı topu. Kafa vuruşunu yapamadık. Top Ali Asım'a gidiyor gibiydi. Onun kontrolünde top çıktı. Bir korner daha. Ali Asım Özdemir topu çeyrek daireye koydu. Ceza alanı içinde de ceza sahası dışında da sarı lacivertli formayı giyen futbolcularımız vardı. Kafa vuruşunda isabet yok. Kale vuruşunu kısa pasla kullandı konuk ekip. Toprak Mir. Baskımız vardı. O baskı sonuç verdi. Şener Ekrem yerden kesme düşüncesi top önünde kaldı. Şimdi bir orta geriye çıkardı. Bekletmeden vuruş dışarıya. Mutlak bir gol şansından yararlanamadık. Şu ana kadar maçtaki en önemli pozisyon. Golü yapamadık, golü çıkaramadık. Salih Küçük Osmanoğlu uygun durumda demarke vaziyette gelişine vurdu. Çerçeveyi tutturamadı. Top indi. Araya girmek istedik. Topu kazandık. Şener Ekrem o topa hareketliydi ama topa daha yakın olan Mehmet Poyraz vardı. Şener Ekrem'in çabası alkış alıyor. Doruk kullandı. Mehmet Poyraz. Çağatay Karakurt. Topu kazanacağız mı derken Mustafa Sait ilerleyemedi. Mehmet Poyraz. Baskı Mustafa Sait kazandı. Kale boştu. Mustafa Sait şut imkanını bulamadı bir türlü. Çok enteresan bir sekans geride kaldı. Üstünlük sayısını yine teğet geçmiş olduk. 1-0'lık üstünlüğün kıyısından döndük. Şans anı Galatasaray adına Mustafa Sait gol vuruşunu yapacağı pencereyi bir türlü bulamayınca net bir fırsatı daha kullanamadık. Ve su molasına gidiyoruz. 20 Haziran Cumartesi günü oynanan bu müsabakada ilk su molasını veriyoruz. Arka arkaya iki maçtır. 4-0'lık skorla kazanıyoruz. Son olarak Kocaeli Spor ve Ümraniye Spor'u 4-0 yendik. Salih Küçük Osmanoğlu üst üste iki maçtır gol sevinci yaşıyor. Hatta son karşılaşmada duble yapmıştı. Bugünkü rakibimiz Galatasaray ise son iki maçını kazanamadı. Pendik Spor mağlubiyeti ve Başakşehir'le golsüz berabere kalarak karşımıza geldiler. U13 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında şampiyonluk için kıyasıya bir yarış var. Bugün Galatasaray'ı yenmenin 3 puandan fazlasını ifade ettiğini biliyoruz. Bu derbiyi kazanırsak şampiyonluk yarışında daha da iddialı bir konuma gelebiliriz. Biz de Beşiktaş'ta kalan tüm maçlarını kazanırsa averajla rakibimizin önünde olduğumuz için yine şampiyonluk bize gelebilir. Evimizde bu sezon şu ana kadar 10 lig maçı oynarken tamamından galip çıktık. Alışkanlığımız devam etsin. Galatasaray'ın deplasman karnesinde de 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet görüyorum. Bakalım bugün işin sonu nereye varacak? Umuyorum ki 13 yaş altı futbol takımımız derbide Galatasaray'a karşı galip gelir. Ve sezon tamamlandığında şampiyonluk ipini göğüsleriz. Su molası sona erdi. Tekrar oyuna döneceğiz. Serbest vuruşu kullanıyoruz. Havalandırıldı top, rakip ceza alanı içine doğru kafayı vuramadık. Kafayla dolduruldu üst üste kafa vuruşları. Top açıldı. Kuzey Kağan topu oyunda tuttu. Ortasında pas isabetsizdi. Karşı atağa çıkmak istedi Galatasaray. Onlara izin vermedik. Çabuk çıkmak istese de başarılı olamadı konuk ekip. Pars Yaman pas arası geldi ona. Tekrar top önünde kalmasın. Özgür uzaklaştırdı. Şener Ekrem kafayla pas. Ali Asım'dan tek top. Duvar pası. Şener Ekrem atıp geçmek istedi. Toprak Mir'le mücadelesi. Şener Ekrem baskıyı sürdürdü. Toprak Mir'den pas. Orta alanda top tekrar bize geçti. Şener Ekrem şutunda top kaleye gitmedi. Topu tehlike bölgesinin dışına attılar. O top yere indi. Mustafa Sait. Ali Asım. Kuzey Kağan Poyraz. Gönderdi rakip cezaları içine doğru. Dengesini kaybetti bir an için. Eren Tüz. Doruk. Emir. Topu kazanır gibi oldu. Çabası yetecek mi? Emir presi sürdürdü. Doruk. Yusuf Genç. Kafayı vurdu. Ender Utku. Bir kafa vuruşu daha. Salih dokundu. Top bizde kalmadı. Doruk Orzum, Mehmet Poyraz, Fırat Çağan, Mehmet Poyraz, Çağatay, Doruk, Mehmet Poyraz. Topu taşıdı, pasını verdi. Muhammed Can, Çağatay merkezde, sol tarafa doğru gönderdi. Galatasaray atağa çıkmak isterken Kuzey Kağan müdahalede bulundu. Ecmel Yuşa Akçay gelişi güzel bir vuruş yapmıştı. Taç konuk ekibin. Sarı kırmızılılar taç atışını kullanmak üzere. Taç kullanıldı. Kafayı vurduk. Şener Ekrem. Emir. Ender Utku. Eren pas hatası. Pars uzak kaldı topa. Ender Utku boşta kalan topu alıyor. Gönderdi ileriye doğru. Şener Ekrem. Önce kontrol. Sol çizgide arkadaşı top bekliyor da atamadı ona. Eren Tüzü topla buluşturamadık. Taç bizim. Özgür Kral kullanacak. Hemen ileri doğru yolladık. Salih dokundu. Top önünde kalacak mı? Kalmadı. Kuzey Kağan Poyraz. Topa yükseklik kazandırmıştı. Kafayı vurdu. Muhammed Can. Ahmet Can. Yatarak bir müdahalemiz var. Kuzey Kağan Poyraz'la. Şu ana kadar hamlelerinde kusursuz. Kuzey Kağan Poyraz. Topu oyuna soktular. Kuzey Kağan kafayı vurdu. Taç yine Galatasaray'ın oldu. Bir taç daha kullanıldı. Kuzey Kağan rakibinin peşinde Pars Yaman'ın. Yardım geldi Kuzey Kağan Poyraz'a. Köşe vuruşunu kazandı konuk ekip. Sarı lacivertli ekibimiz kendi ceza alanı içinde yerleşim halinde. Galatasaray'da köşe vuruşu göreceğiz. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandılar. Tek top geriye. Tekte orta yapıldı. Çift yumruk Ecmel Yuşa Akçay'dan. Topu hala Galatasaray'da. Topu kazanmak için bir uğraş verdik. Eren Tüz topu kazanır gibiydi. Boşta kalan topta tehlikeyi uzaklaştırdık. Doruk'la Şener Ekrem arasında bir mücadele. Şener Ekrem bir an için yüzünü tuttu. Oyun sürdü. Topu kazandık. Özgür. Ender Utku. Uzun vurdu. Karşılık var. Mehmet Poyraz'la Gökay Taha. Top indi. Çağatay'dan pas. Toprak Mir. Ona geçiş izni vermedi Gökay Taha. Yerinde önemli bir müdahale Gökay Taha'dan. Kuzey Kağan. Pas arası yaptı. Fırat Çağan. Taç bizim. Bravo Timo. Kuzey Kağan taç atışını kullandı. Gökay Taha istediği gibi gönderemedi. Kuzey Kağan top çoktan çıkmıştı dedi Berke Sabay. Toprak Mir taç atışını kullandı. Mehmet Poyraz Aydoğan. Doruk. Doruk'tan pas geldi. Çağatay'dan önce Özgür. Doruk topu oyuna soktu. Mehmet Poyraz. Tekrar Doruk. Bir kez daha Mehmet Poyraz. Muhammed Can. Salih'in baskısı. Mehmet Poyraz. Doruk. Şener Ekrem topu kazandı. Mustafa Sait. Emir. Salih pasını veremedi. Rüzgar Ali. Sol tarafa göndermek istedi. Başarısız bir pas. Gökay Taha. Kısa oynadı. Salih. Ara pası düşündü. Ali Asım hareketli. Yusuf Genç kalesini terk etti. Topa sahip oldu. Mehmet Poyraz. Doruk. Araya girdi Özgür. Karşılaşmada 3'te 1'lik bölüm geride kaldı. 0-0'lık eşitlik var derbide. Bu çekişmeli müsabakada hala gol sesi yok. Doruk kullandı taç atışını. Şener Ekrem dokundu. Bir karambol yaşandı. Kısa süreli. Emir topu saklamak isterken faule maruz kaldı. Berke Sabay oyunu durdurdu. Serbest vuruş Fenerbahçe'mizin. Mücadele 35'er dakikadan iki devre halinde oynanıyor. İlk yarının normal süresinde artık son 5 dakikaya girmiştik. Şener Ekrem doğrudan kaleye gönderdi. Hata yapmadı Yusuf Genç. Mustafa Sait pasını verdi. Salih. Bir gözü topta, diğer gözü arkadaşlarında. Ara pası düşündü. Emir'e gelmedi. Kuzey Kağan. Özgür. Özgür. Bastı topa. Ender Utku. Eren. Eren Tüz. Şener Ekrem topa uzak kaldı. Parsiyaman savunmamızın arkasına sızdı. Parsiyaman tehlike yaratmak istese de pozisyon noktalanmadan önce yardımcı yok ama offside'ı tespit etti Berke Sabay. En direkt vuruşu kullanacağız. Karar offside. Ecmel Yuşa Akçay en direkt vuruşu kullanıyor. Uzun vurdu. Salih iki oyuncunun arasından dokunuşu yapsa da top bizde kalmadı. Çağatay'dan pas hatası Ender Utku. Gönderdi. Şener Ekrem'e doğru Doruk kafayı vurdu. Ali Asım uzaklardan deniyor şansını. Seken top dışarı gitti. Kendi takım arkadaşından top sekmişti. Fenerbahçe U13'ün ceza sahası dışından şut denemeleri zaman zaman var. Ama Yusuf Genç'e henüz ciddi işler düşüremedik. Eren çalımını atamadı Doruk'a. Özgür. Emir. Seken top dışarıda. Özgür'le taç kullandık. Salih. Ali Asım. Salih. Mustafa Sait, Salih Küçük Osmanoğlu dengesi bozuldu. Doruk baskıyı görünce uzun vurdu. Pars araya girdi Emir. İkinci toplar sürekli sarı lacivertli ekibimizde kalmaya başladı. Doruk'la Eren arasında birebir. Eren ayakta kaldı Eren. Eren Tüz. Doruk'un müdahalesi var, taç bizim. Bir dakikalık kayıp zaman işareti geldi Berke Sabay'dan. İlk yarı en az bir dakika daha sürecek. İlk yarının duraklama anlarına golsüz eşitlikle gidiliyor. Sağlık görevlisi oyun alanı içine istenmişti. Eren Tüz'ün durumuna bakılıyor. Neyse ki ciddi bir şey yok gibi. Taçı kullandık. Orta yapıldı. Ali Asım'a doğru. Ali Asım şut imkanı vardı. Geriye çıkardı. Kuzeykan Poyraz vurabilecek mi? Pas vermeyi düşünmüştü Ali Asım'a. Ama geç kaldık. Galatasaray karşı atağa çıkmak istedi. Yatarak bir müdahale var Ali Asım'dan. Hem hücumda hem savunmada her şeyini veriyor Ali Asım. İlk yarının duraklama anlarındayız. İlk yarıda artık son anlar, son saniyeler. Kaleci Yusuf Genç kalesini terk etmişti. Hemen uzun gönderdi. Top indi Ender Utku. Riske girmedi, topu dışarı attı. Bir yandan gözler ve kulaklar Berke Sabay'da her an ilk yarıyı sonlandıran düdüğünü çalabilir. Doruk topu oyuna soktu. Akan oyunda da topu aldı Doruk. Emir araya girmiş gibiydi. Yatarak bir müdahale Kuzey Ekrem'den. Dediğim anda Berke Sabay ilk yarıyı sonlandıran düdüğünü çaldı. U13 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Birinci grubun 24. hafta mücadelesi. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda yeniden karşınızda olacağız.
1: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
2: İşte hesaplarımız.
1: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: kalede Ecmel Yuşa Akçay'ı görmüştük. İkinci yarıda kaleyi başka bir isim koruyacak Fenerbahçe'mizde. Aynı şekilde Galatasaray'da da durum geçerli. İlk yarıda kalede Muhammed Yusuf Genç vardı. İkinci yarıda Necip Berat Aydın kalede olacak. İkinci yarıya sarı kırmızıların vuruşuyla başlandı. Sonu galibiyet olsun Fenerbahçe'miz adına. Hemen atağa çıkmak istedi konuk ekip. Savunmada yerimizi aldık. Toprak Mir. Muhammed Can. Mehmet Poyraz Aydoğan. Doruk Orzum. Necip Berat Aydın. Necip Berat. Baskımız var ona. Yerden kısa oynadı. Mehmet Poyraz. Doruk. Fırat Çağan. Doruk. Doruk tekte göndermek istedi. Top bizde. Selman Nazif. Sonrasında Mustafa Sait. Taç bizim. Taç kullandık. Şener Ekrem. Taç yine Fenerbahçe'mizin oldu. Özgür. Özgür sol ayağında orta mı yapacak? Çekti. Baskı altında pasını verdi. Tekte orta. Top çıkınca kale vuruşu Galatasaray'ın oldu. Son bir düşünce Berke Sabay'dan köşe noktasını gösterdi sonrasında. İkinci yarıdaki ilk köşe vuruşu bizden geliyor. Orta yapıldı kale sahasına doğru, öndireye doğru. Kontrolü sağladı Necip Berat Aydın. Toprak Mir uzun vurdu. Araya girdi Kuzey Kağan Poyraz. Ve taç bizim. ...13 yaş altı futbol takımımızın teknik sorumlusu Emir Furkan Gökay. O da ekrana geldi. Salih uzaklardan denedi. Etkili bir vuruş değil. Son iki maçta 3 golü var Salih Küçük Osmanoğlu'nun. Az önce kaleyi bulamadı çektiği şutta. Özgür'den dışarı gitti top. Necip Berat hemen uzun vurdu. Top indi. Ender Utku, Emir, Selman, Kuzey Kağan doldurdu rakip ceza alanı içine doğru. Salih hareketli, çaprazda, açısı dar. Salih çevirdi, seken top dışarıda. Kararı out. Şener Ekrem bu kararı beğenmedi. Galatasaray'ın kale vuruşuyla oyun sürecek. Muhammed Can. Toprak Mir Demir. Muhammed Can. Galatasaray kendi yarı alanında özellikle savunmada pas yapıyor. Toprak Mir uzun vurmak zorunda kaldı. Kafayla pas. Kuzey Kağan'a gitti top. Doruk. Necip Berat Aydın. Muhammed Can. Baskıyı görünce hemen topu ayağından çıkardı. Ahmet Can. Baskımız var ön alanda. Topu kazanmak istedik. Salih'in dokunuşu. Top Galatasaray'da.
1: İlkken gündüz gelme zaten.
0: İkinci yarıda ilk 5 dakika geride kalmak üzere. Taç kullanıldı. Kuzeykan Poyraz yükseldi, vurdu kafayı. Salih dokundu. Doruk. Özgür topu aldı. Özgür Kral rakibinden kurtuldu, çalımını attı. Gönderdi ileriye doğru Şener Ekrem. Savunmanın arkasına sarksa da karar offside. Endirek vuruş sarı kırmızılıların. Top hareket halindeydi dedi Berke Sabay. Endirek vuruş tekrarlanacak. Ve tekrarlandı. Muhammed Can. Mehmet Poyraz. Doruk. Uzun gönderdi Doruk. Araya girdik ama devamı gelmedi. Kayra Aydın. Doruk. Şener Ekrem baskıda. Kayra. Bir oyuncumuz yerde. Oyun durdu. Ender Utku bir an için yerde kalmıştı. Ayağa kalktı, doğruldu. Doruk'la taç atışını kullanacaklar. Kullandılar. Özgür bir taç daha. Yine Galatasaray'dan gelecek. Üst üste üçüncü taç atışı. Konuk ekip adına. Top oyuna sokuldu. Muhammed Can. Mehmet Poyraz. Doruk. En geriye kalecisine bıraktı topu. Necip Berat Aydın. Galatasaray'da ilk yarıda kaleyi Muhammed Yusuf Genç korudu. İkinci yarıda kalede Necip Berat Aydın var. İlk yarıyla ikinci yarıyı farklı bir kaleciyle geçirmek U13 gelişim liginde takımlar adına zorunlu. Orta alanda top kimde kalacak derken taç bizim oldu. Kuzeykan Poyraz topu oyuna sokmak üzere. Gönderdi. Bir dokunuş Selman'dan Salih önünü boşaltamadı. Toprak Mirdemir. Selman'dan seken top dışarıda. Kale vuruşu. Selman görev bölgesine dönüyor. Kale vuruşunu kısa pasla kullanmaya devam ediyor Galatasaray. Toprak Mirdemir. Kendisine ikili sıkıştırma vardı. Panik oldu. Top da bize geçti. Kuzeykan Poyraz'dan bir taç atışı daha geleceğiz.
1: Hocam oradan çıkma.
0: Kuzeykan gerildi. Uzun mesafeli bir top attı ceza sahası içine doğru. Karşılık vardı savunmada. Gökay Taha. Mustafa Said'i aşan top Salih yükseldi. Toprak Mir'de kaldı top. Şener Ekrem sağ tarafta. Şener Ekrem pas düşüncesi. Selman topla buluşamadı. Taç Galatasaray'ın oldu. Toprak Mir. Kuzeykan yükseldi, onu aşan top. Taç el değiştirdi. Kuzeykan Poyraz uzun mesafeli bir top attı. Taç yine bizim oldu. bir süredir oyunun aktığını görmedik. Üst üste taç atışları. Salih. Gökay Taha ile Emir birlikte pres yaptılar. Yardım gelmişti Kuzey Kağan'dan, yeterli değil. Parsiyaman. Özgür geçiş izni vermedi. Ali Asım. Kuzey Kağan. Özgür Kral. Şener Ekrem'den önce müdahale var. Orta alanda Fırat Çağan'dan. Taç kullanmak üzereyiz. Kendi yarı alanından taç kullan dedi Berke Sabay. Kuzey Kağan Poyraz'a. İkinci yarıda ilk 10 dakika geride kaldı. Hala gol yok. Gol perdesi açılmış değil. Selman. Şener Ekrem boşa çıkmıştı. Onu tercih etmedi Selman. İleri doğru gönderilen top, müdahale geldi Kuzey Kağan'dan. Çağatay Karakurt'un ilerlemesine izin vermedi Kuzey Kağan. Toprak Mirdemir. Taç kullanacak. Gönderdi ileriye doğru. Kafayı vurdu Gökay Taha. Taç bu kez bizim oluyor. Kuzey Kağan. Alıştığımız şekilde uzun mesafeli yolladı. Kafayı vurdular. Çağatay. Fırat Çağan. Doruk. Mehmet Poyraz.

Salih'ten derinlemesine bir top. Şener Ekrem hareketli. Şener Ekrem Fırat Çağan'la mücadele içerisinde. Topu sakladı Şener Ekrem. Yerde buldu kendini. Berke Sabay kalk dedi Şener Ekrem'e. Galatasaray hemen atağa çıkmak istedi. Konuk ekip başarılı olabilecek mi? Onlara dur demek istiyoruz. Parsiyaman. Özgür'le karşı karşıya Parsiyaman. Topu sakladı, pası Mustafa Sait dokunamadı ama Selman'da kaldı top. Selman topla birlikte rakip yarı alana geldi. Selman dripling halinde çalımını atamadı. Muhammedcan solundaki arkadaşıyla oynadı. Ahmetcan Emirler. Ahmetcan Çağatay. Gökay Taha rakibiyle topun arasına girdi. Topu takımımıza getirdi. Mustafa Sait topu uzak kaldı. Topu kazanmak isterken Fırat Çağan'a faulü var. Mustafa Sait'in. Berke Sabay sözlü bir uyarıda bulundu Mustafa Sait'e. Oyun hareketlendirildi. Doruk. Mehmet Poyraz. Muhammed Can. Rüzgar Ali Tarhan. Göstere göstere pas vermek isteyince bu pası okumakta zorlanmadı. Özgür Kral. Rakip yarı alana topla birlikte geldi ama pası hatalıydı. Fırat Çağan. Parsiyaman. Çağatay Karakurt. Ayak koyduk Ali Asım'la. Top rakipte kalıyor ama. Rüzgar Ali Tarhan kaleye baktı. Uzaktan vurdu. Kaleyi bulamadı. Devam et. 13 yaş altı futbol takımımızda 3 değişiklik birden göreceğiz. Galatasaray'da da aynı durum geçerli olacak. Kenarda Ömer Faruk Kocaman, İnanç Kayıhan ve Edris Sakizade var. Galatasaray cephesinde de Yusuf Taha Erol, Kerem İşçigil ve Ahmet Deniz Yolcu hazırlık yapıyor. Berke Sabay kenara değişiklik işaretinde bulundu. Şener Ekrem Albayrak oyundan alınıyor. Onun yerine Ömer Faruk Kocaman girdi. Edris Sakizade, o da oyuna dahil oldu Ali Asım yerine ve Özgür Kral, o da oyundan alındı. İnanç Kayıhan oyunda. 13 yaş altı futbol takımımızda kaleyi şu anlık Mehmet Efe Kamiloğlu koruyor. İlk yarıda kalede Ecmel Yuşa Akçay vardı. Henüz Mehmet Efe Kamiloğlu'na top gelmiş değil Galatasaray cephesi tarafından. Doruk. Parsiyaman. Doruk. Mehmet Poyraz. Doruk. Yusuf Taha Erol. Muhammed Can doldurdu uzak noktaya doğru. İki oyuncu birden yükseldi. Parsiyaman kafayı vuramadı. Boşta kalan top. Mehmet Poyraz. Topu alabilecek miyiz Salih'le? Ama tehlikeyi sezip zamanında bir çıkış yapmıştı Necip Berat Aydın. Muhammed Can. Toprak Mir. Muhammed Can uzun gönderdi. Emir araya girmişti, yeterli olmadı. Toprak Mir Demir gönderdi topu sol tarafa doğru. Kerem ondan önce Kuzey Kağan rakibine çarptırdı topu. Taç bizim oldu.

Bir kez daha su molasına gidiyoruz. Berke Sabay'ın işaretiyle 13 yaş altı futbol takımımızın teknik sorumlusu Emir Furkan Gökay az önceki pozisyonla ilgili bir serzenişte bulundu maçın hakemi Berke Sabay'a. Rakip kaleci Necip Berat Aydın'a gönderilen topta kritik pozisyonda bir geri pas olabileceği düşüncesindeydi. Berke Sabay aynı görüşte değildi hocamızla. Derbide hala düğüm çözülmüş değil. Gol perdesi bir türlü açılamadı. 0-0'lık eşitlik var. Bu tarz maçlarda genelde bir gol atan taraf devamını getiriyor. İş öyle bir hal almış olabilir. İlk golü bulmak önemli. Yavaştan su molası sona eriyor. Oyuna döneceğiz. İkinci yarıda kalecimiz Mehmet Efe Kamiloğlu'na bir kez bile top gelmedi. Savunmada vidaları iyi sıktık ama hücumda hala istediğimiz seviyede değiliz. Daha üretken olmamız lazım golü bulmak için. Şu ana kadar yaptıklarımız tabelaya dokunmak için yeterli değildi. Necip Berat Aydın, Muhammed Can, Kerem'den seken top dışarıda. Taç bizim. Kuzey Kağan Poyraz taç atışını kullanma hazırlığında. 13 yaş altı futbol takımımızda yeni bir değişiklik daha olacak az sonra. Fida Al Muhammed oyuna girecek. Kerem topu sakladı. Tekrar Kerem'de top. Sıkıştırdık orada Kerem'i ama pasını vermeyi başardı yine de. Muhammed Can, Doruk. Topu aldı Doruk. Parsiyaman bastı topa, destek bekledi, aradan pas. Doruk. Parsiyaman, ondan önce müdahalemiz var Emir'le. Selman. Yakın bir mesafeden top rakibinin yüzüne geldi. Hemen sağlık görevlisi istendi oyun alanı içine. Berke Sabay oyun durmuşken kenara değişiklik işareti de yaptı. Mustafa Sait oyundan alınıyor. Fenerbahçe U13'te. Mustafa Sait'in yerine Fida Al Muhammed oyuna giriyor. Kalan bölümde Fida Al Muhammed'i de izleyeceğiz. Başa alınan darbeler zaman zaman ciddi sıkıntıları beraberinde getirebiliyor. Önlemi ve kontrolü elden bırakmamak adına hemen sağlık görevlisi saha içine çağrıldı.

0: Beyler çıkış yap.
1: Bilinci yerinde, bir problemi yok. Hakem atışıyla oyun tekrar başlayacak. Toprak Mirdemir. Berke Sabay henüz oyuna girmesin dedi Toprak Mirdemir için. Az önce yakın bir mesafeden top yüzüne gelmişti. Toprak Mirdemir'in oyun durunca tekrar sahaya döndü Toprak Mirdemir. Oyuna kaldığı yerden devam ediyor. Doruk. Uzun bir top yollandı. Kafayı vurduk Emir'le. Pası gelmişti. Yusuf Taha Erol'un. Kalecimize döndük. Uzun vuruldu. Salih. Atıp geçti. Pas oldu arkadaşına. Salih sol taraftan ilerliyor. Dribling halinde topu taşıdı. Bastı frene. Yerden gönderdi. Şut imkanı olacak mı? Ve gelen düdükle beraber son derece tehlikeli olabileceğimiz bir noktadan serbest vuruş kazandık. Akan oyunda yapamadığımızı bu duran top sonrasında yapalım. Az önce faule maruz kalan Ömer Faruk Kocaman şu anda topun gerisinde. Direkt olarak kaleyi düşünebilir. Topun barajı geçmesini sağlarsa rakip kalede tehlikeyi yaratabiliriz. Ömer Faruk Kocaman bakalım serbest vuruşu nasıl kullanıyor. Kaleyi denedi, üstten dışarı attı. Bu duran topta bize çare olamadı. Kale vuruşunu kısa pasla kullandılar. Toprak Mirdemir. İleri gönderilen top. Gökay Taha. Müdahale edemedik onunla. Karar offside. Endirekt vuruşu hemen kullandık. Emir. Ömer Faruk Kocaman topu sakladı. Ömer Faruk ayakta kalmak istedi, başardı. Top kaybı ama. Muhammed Can. Kafayla indirdik topu. Ender Utku sağ olsun. Gönderildi top ileriye doğru. Kalemizde bir tehlike olabilir. Savunmada yerimizi hemen alıyoruz. Gökay Taha çabucak geriye koştu. Uzun bir top yollandı. Koşumuz var. Selman aldı. Selman karşı karşıya ama çalım düşündü. Vuruş yapmak yerine yattı, aldı topu Necip Berat Aydın. Kerem. Muhammed Can. Emir. Ömer Faruk. Topla buluşamadı. Doruk. Kayra. Top kaybı Kayra'dan. Fida Al Muhammed. Ender Utku. Uzun gönderdi. Top kaleci Necip Berat Aydın'a kadar gitti. Müsabakanın normal süresinde artık son 10 dakika. Ahmet Deniz. Baskıyla bir top daha kazandık. Kafayı vurdu Ender Utku. Ömer Faruk. Oyun sürdü. Bir dokunuş, top tekrar bize geliyor. Uzak mesafe şut denemesi. Topun kaleyle pek bir alakası yoktu. ...13 yaş altı futbol takımımızın teknik sorumlusu Emir Furkan Gökay oldukça heyecanlı, bir an olsun yerine oturmuyor. Futbolcularına sürekli direktiflerini sürdürüyor. Kuzey Kağan Poyraz tertemiz bir müdahale yaptı. Topu kazandı ama pası isabetli olmadı. Muhammed Can. Necip Berat Aydın. Ahmet Deniz. Top çıktı. Taç onların. Ahmet Deniz yolcu. Topu oyuna sokuyor. Doruk dengesi bozuldu ama çabucak toparlandı. Baskımız vardı Ömer Faruk'la. Ömer Faruk presi sürdürdü. Bir üçgen oluşturdu Galatasaray savunmada. Şimdi gönderilen top. Dokunuş Ender Utku'dan. Taç bizim. Taç kullanıldı. Ömer Faruk Kocaman. Orta yapıldı içeriye. Selman kontrol. Dönerek vuruşu top geçmedi. Denemeye devam edeceğiz. Kuzey Kağan çalımını atamadı. Top ayağından açılmıştı. Bir kontra atak şansı bulmuştu Galatasaray ama sete oturmak durumundalar. Ahmet Deniz yolcu. Mehmet Poyraz. Tekrar Ahmet Deniz. Kaleci Necip Berat Aydın. Muhammed Can. Çevre kontrolü topla birlikte çıktı. Uzun gönderdi şimdi. Kerem'in koşusu Kuzey Kağan'la birlikte. Kuzey Kağan hatasız oynamaya devam ediyor. Uzun yolladı. Karşılık vardı Mehmet Poyraz'la. Top Salih'e gitti. Salih Küçük Osmanoğlu. Atıp geçmek istedi, başardı. İlerliyor sol taraftan. Sol koridoru kullandı. Pası geçmedi ilk anda, şans anı. Top önünde kaldı. Ortası. Selman kafayı vurdu. Seken top dışarıda. Berke Sabay. Biz Toprak Mirdemir'den top çıktı gibi görsek de out dedi. Kale vuruşunu hemen kullandı Galatasaray. Toprak Mirdemir. Kerem. Pas geldi tekrar Kerem'e. Pas arası Emir'den. İyi yer tuttu. Pas kanalını kapattı. Emir, Ömer Faruk pasını aktaramadı. Orta alanda top kimde kalacak? Galatasaray hazırlık paslarını sürdürüyor. Fırat Çağan. Mehmet Poyraz. Ahmet Deniz. Mehmet Poyraz. Necip Berat Aydın. Karşılaşmanın normal süresinde son 5 dakikaya doğru ilerliyoruz. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse U13 Gelişim Ligi'nde mücadeleler 35'er dakikadan 2 devre halinde oynanıyor. Kalemizde bir tehlike olmasın. Kuzey Kağan Poyraz ters kademe yaptı, müdahalede bulundu. Az sonra 13 yaş altı futbol takımımızda 2 değişiklik birden gelecek. Berke Sabay değişiklikler gerçekleşsin dedi. Yaptığı işaretle beraber. Fenerbahçe U13'te önce Ahmet Emin Akbudak oyuna girdi. Sonrasında 6 numaralı formasıyla Kaan Karaba, o da oyunda. Bu sezon merkezde bizim adımıza önemli işler yapmışlığı oldu Kaan Karabağ'ın. Orta alanda oyun aklıyla, enerjisiyle bu takıma fazlasıyla güç kattığı oldu Kaan Karabağ'ın. Bakalım kalan bölümde de katkısı olacak mı bu derbide? Selman sağ taraftan ilerledi. Selman orta düşüncesi, top çıktı. Beklenen ortayı yapamadı Selman.
0: Ya Toprak öne çıksana oğlum ya.
1: Toprak Mirdemir.
0: Çık öne, çık öne. Çık. Yusuf serbestsin, gir içi. Hayra arada kal. Kerem koşuyor.
1: Toprak Mir. Yerden gönderdi. Kerem kontrolü sağladı. Peşinde Kuzey Kağan var. Kerem topu saklama niyetindeydi. Kuzey Kağan çok güçlü karşısında durdu. Havalandırdı topu şimdi. Salih buluşabilir miydi? Olmadı. Muhammed Can, Toprak Mirdemir. Araya girmeyi başardık. Sonrasında gönderilen top bizde kaldı. Gökay Taha uzun vurdu. Salih'in koşusu Necip Berat Aydın topa sahip oldu. Offside dedi zaten Berke Sabay. Toprak Mir. Yusuf Taha Erol top kaybı yaptı. Kaan Karaba topu kazandı. Pası isabetli olmadı. Toprak Mirdemir taç atışını kullanma hazırlığında. Gönderdi ileriye doğru. Kontrolü sağladık. Devamı da geldi. Kuzey Kağan Poyraz. Havalandırdı. Ceza sahası dışına doğru. Karşı atağa çıkmak istiyor Galatasaray. Savunmada dengesiz yakalanmış olabiliriz. Yerimizi alma uğraşındayız. Parsiyaman ayağını gazdan çekti. Ara pası düşündü, geçmedi. Gönderildi top ileriye doğru. Yusuf Taha Erol. Sol tarafa pas. Kerem topla buluşamadı. Kerem, 13 yaş altı futbol takımımızdan taç gelecek. İnanç uzun gönderdi. Kuzey Kağan'dan önce Toprak Mir. Salih'ten dışarı gitti top. Toprak Mir kullandı. Muhammed Can baskı vardı. Edris Sakizada'dan yeterli olmadı. Necip Berat Aydın. Muhammed Can. Toprak Mir. Necip Berat. Selman en önde bastırdı. Baskımız sonuç verecek mi? Mehmet Poyraz'ın pası sağ çizgiye. Doruk. Onun pası. Ömer Faruk dokundu. Top bizde kalmadı. Mücadelenin normal süresinde artık son anlar, son saniyeler. Maçta duraklama anlarına doğru gidiyoruz. Uzatma dakikaları bizleri bekliyor. Salih. Kaan Karaba uzun gönderdi. Selman kontrolü sağlayamadı. Ahmet Emin Akbudak. Pas geldi, Ömer Faruk topla buluşamadı. Pasta top geçmedi. Parsiyaman. Yusuf Taha. Toprak Mir'i aşan top dışarıda. Basit bir top kaybı gördük Galatasaray'dan. Berke Sabay 3 dakikalık bir kayıp zaman işareti yaptı. Bu derbi en az 3 dakika daha sürecek. Taç kullanıldı. Salih dokundu. Kaan Karaba topla buluşamadı. Taç bizim.
0: Önünde kal. Adamın önünde kal. Adamın önünde kal.
1: Arkaya. Müsabakada duraklama anlarına 0-0'lık eşitlik de girildi. Kuzey Kağan Poyraz doldurdu ceza sahasına doğru. Muhammed Can topa yükseklik kazandırdı. Pas geldi. Top bize gitti. Ahmet ortasında, top doğrudan dışarıda. Hadi hadi. Aferin, hayır.
0: Kim? Poyraz. Sakin olun.
1: Necip Berat Aydın, Muhammed Can, Toprak Mir. Uzun vurdu Toprak Mir. Kerem'in koşusu. Yetişme uğraşında şu anda İnanç. Kerem gönderdi ters kanada doğru. Top bize geçti. Selman ayak dışı pas. Koşuyu attı Edris Sakizada. Edris bir çalım denedi çaprazda. Edris vurdu, top direkten döndü. İkinci pozisyon, top ağlara gitmedi. Kale ağzında gol vuruşunu yapamadık. Akıl almaz bir gol kaçtı. Önce direkt gole izin vermedi, sonrasında Galatasaray savunması yüzünden gol vuruşunu yapamadık. ikinci yarıdaki net bir şekilde en net fırsattı. Maçı galibiyet golüyle noktalayabilirdik. Şans yanımızda değil. Direkt üstünlük sayımızın önünde engel teşkil etti. Hala zaman var. Bir golle mücadeleyi noktalayabiliriz. Bir gol 3 puan için yeterli olur. Kayarak bir müdahale vardı. Boşta kalan topu aldı Parsiyaman. Parsiyaman. Topu kazandık. Berke Sabay oynayın dedi. Uzun mesafeli bir top yollandı. Salih alabilir mi? Muhammed Can'la birebir. Salih peşinde Muhammed Can'ın. İki oyuncu birden düştü kalktı. Berke Sabay faul var dedi Salih tarafından. Az önce büyük bir tehlike atlattı Galatasaray kalesi. Şans onlardan yanaydı. Talihsiz bir an yaşadık. Kalemizde bir tehlike olmasın ama son anda kalecimiz tehlikeyi sezdi. Uzaklaştırdı topu. Edris topu direğe nişanladı. Çektiği şutta dar bir açıdan vuruşunu yapmıştı çaprazdan. Galatasaray atakta. Savunmada yerimizi aldık. Parsiyaman. Ve Berke Sabay bu derbi 0-0 bitti diyor. 13 yaş altı futbol takımımız Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı. Uzatma anlarında gole o kadar ama o kadar yaklaştık ki direkt golümüzün önünde engel teşkil etti. Edris topu direğe nişanladı, sonrasında kale ağzında son vuruşu yapma düşüncemiz olsa da Galatasaray savunması dikkatliydi. Ve 24. haftada Galatasaray'la 0-0 berabere kalıyor 13 yaş altı futbol takımımız. Biz de yayınımızın sonuna geliyoruz efendim. Ben spikeriniz Cemal Yıldırım. Bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Bir başka futbol heyecanında buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.
1: Gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız ligde sezonu şampiyon tamamladı. Final serisinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Sarı Lacivertli ekibimiz üst üste 3. toplamda 13. zaferini elde etti.
2: Beşiktaş'ta Fenerbahçe Beko arasındaki basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçına Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Tarık Biberovic'in 2 saniye kala bulduğu üçlükle mücadeleden 77-75 galip ayrılan takımımız seriyi 3-1 kazandı ve 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Sarı Lacivertli ekibimiz büyük bir sevinç yaşadı.
3: Basketbol takımımız arka arkaya 3. kez şampiyon.
2: Fenerbahçe Beko üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
3: Oyuncularımız şampiyonluğun coşkusunu saha içerisinde kutlamaya devam ediyorlar.
2: Kutlamalara katılan başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti.
4: Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte
2: yöneticilerimiz kupa töreni öncesinde soyunma odasına giderek de erkek basketbol takımımızı kutladı.
5: Congratulations, this is our first cup with you guys. Hopefully many more to come. Thank you.
2: Final serisinin en değerli oyuncusu Wade Baldwin seçildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun takdim ettiği şampiyonluk kupası takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu ve Nando De Colo'nun ellerinde havaya yükseldi.
3: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko, kupa Nando De Colo'nun ellerinde.
2: Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız kupa ile birlikte şampiyonluk pozları verdi.
1: Şampiyonluğun ardından baş antrenörümüz Sarunas Yasikevicius, oyuncularımız, takım menajerimiz Cenk Renda, genel menajerimiz Derya Yenliyer ve Fenerbahçe Futbol AŞ yönetim kurulu üyemiz Ömer Onan yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

0: stuff, we have to really dig deep and win, and this win is one of those.
1: Aslında hiçbir şey net değildi kafamda. Aslında bizim sezonumuzun biraz özeti gibi oldu. Karakterle, o andaki çözümle sonucu bulduk. Bizim tabii önemli bir karakterimiz var. Takım olarak bunu sezon boyunca bunu analiz etmemiz, derinlemesine bir şekilde analiz etmemiz lazım. Ama dediğim gibi bizim sezonumuzu özetleyen aslında bir atış buldu. Çözüm bularak galibiyete uzandıran bizi.
0: Underestimate that this is two seasons in a row winning three titles. So this is something very special for our club.
1: Kesinlikle bizim için harika bir sezon oldu. Tabii ki Final Four'da istediğimiz sonuca ulaşamadık ama orada tek bir maçtan bahsediyoruz. İki sezonda üç tane kupaya ulaşıyorsanız, geçen sezonunda Final Four ile birlikte dört kupa. O zaman bu harika bir sezon geçirdiniz, harika bir dönem geçirdiniz demektir. Bu sezonda dediğim gibi üç kupaya uzandık. Evet, Final Four'da tek bir maç. Belki yarı finalde neleri iyi yapamadığımızı düşünebiliriz. Ama bizim için baktığınızda bütün ekip olarak harika bir sezonu geride bıraktık.
2: Important. We won 6 out of 8 trophies in 2 years. It's not something we should take for granted, and we should be really proud of this team.
1: Öncelikle not alamıyorum, atladığım bir şey varsa özür dilerim. Bizim için harika bir sonuç oldu. Tabii ben bizim takımımızla ilgili konuşmaya başlamadan önce Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Harika bir karakter ortaya koydular. Seri genelinde bugün de harika bir performans sergiledim ama ben takımımla gurur duyuyorum. Çok iyi bir sezon geçirdik. Evet, Final Four'la ilgili ağzımızda hala ekşi bir tat var ama günün sonunda çok iyi bir performans ortaya koyduk. Son 2 senede kazanılabilecek kupaların büyük çoğunluğunu kazanmış olduk. Takımımla gurur duyuyorum. Onların performansıyla gurur duyuyorum.
3: Yani her şeyden önce babam da arıyordur. Yani babamdır. Kızmaz inşallah. İnanılmaz bir pas. İnanılmaz bir pastı. Topu geldiği gibi zaten sokacağımı biliyordum. Kendime güveniyorum bu konularda. Ama o topun buraya gelebilmesi çok büyük bir şey yani. Çok büyük bir şey. Yani Allah şükürler olsun ben de bir şutu sokabildim. Yani çok çalışıyoruz bu anlar için, kendimize güvenebilmek için zaten. Güven, özgüven çalışmaktan geliyor. Cevap bu şekilde vereceğim. Allah'a şükürler ediyorum yani benim pozisyona soktuğu için. Ve inşallah aynı şekilde ben de oynamaya devam edeceğim. Bu takımı yukarıya taşımak için ben de elime gelen her şeyi yapacağım. Beyi de tebrik etmek istiyorum. Çok çok çok zor bir pastı yani. Gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi paslarından biri. Şimdi en önemlisi takıma tebrik etmek. Bütün yani herkese. Bütün oyunculara, bütün hocalara, bütün fizyoterapistlere, doktorlara, kim ne varsa bu organizasyonun içinde. Herkese tebrik etmek istiyorum. Büyük bir başarı. Bu sezondan sonra buraya gelebilmek, sadık kılabilmek inanılmaz büyük bir başarı yani.
4: Artık klasikleşen sorumlu, evet, sormanın vakti geldi.
5: Aynen.
4: Kaç oldu kaptan?
5: 20 be abi.
4: Değil mi? Tebrikler. 20. kupa geldi. Tebrik ediyorum. Marcel.
5: İlk hayırlı olsun. Aynı şeylerine. Valla Marcel kaçıncı gördü bilmiyorum. Çocuklar güzel kupalar gördü inşallah daha da.
4: Kaptan peki sezonu nasıl değerlendirirsin? 3 kupayla tamamladık.
5: Valla harika bir sezon. Geçen sezon evet tarihi yazdık. Bu sezon tarihe yaklaşık. Yani Euroleague'de alsaydık tabii ki tarihi yazardık ama yine de müthiş bir sezon oldu. Özellikle sezon sonu tabii Türkiye Ligi ile kapatmak harikaydı. Yorucu ama sonu böyle bitince tabii ki keyfinden geçilmiyor. Şimdi artık önümüzde güzel bir tatil zamanı var. Başka en büyük böyle. Burada da kaldırmak güzel oldu. Şahit oldular. Onlar da izledi, güzel oldu aslında. Onlar da bizi kupa kaldırırken. O yüzden tüm taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun. Hem sizin aracınızla buradan hem Saatin Başkan'a hem Cem abiye, bütün yönetime, bütün sezon bizle beraberlerde teşekkür ediyoruz ve Hazır Başkan'a tabii ki özellikle benim için tabii her zaman başka ve onu da özlemişiz. O da kupayla beraber sezon açtı. Ona da hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki sezonu aynı şekilde tüm branşlarda kupalara dolu bir sezon olur. Şimdiden hepinize iyi tatiller diyorum.
6: Yani çok mutluyum. Çünkü Fenerbahçe arması altında, yani Fenerbahçe ile birlikte ilk sezonumda 3 tane kupa kazanmak, Final Four görmek benim için çok özeldi. Daha önce de söylediğim gibi Fenerbahçe'deyseniz kazanmalısınız. Fenerbahçe kazanmaya çok alışık. Yani bu kulübün, bu formanın ağırlığı ayrı. Burada çok yorucu, çok uzun bir sezon geçirdik. Karşı takımı da çok tebrik ediyorum. Yani koçundan oyuncularına kadar onlar da çok değerli bir sezon geçirdiler. Ama bizim hak ettiğimiz ve almamız gereken bir şampiyonluktu bu da. Ama dediğim gibi sezonu 3 tane kupayla kapatmak çok önemli. Bunun yani gururunu anlatamam.
7: me again somewhere. But right now, you know, it's time to rest a little bit, enjoy the family, and we will see.
8: We will miss you very
7: Thank
8: much.
7: You.
8: We love you, Nando.
7: Thank you very much.
8: Evet, büyük kariyer. Gerçekten olağanüstü bir aslında final yaptı. Maçtan önce konuşmuştuk, Nando'nun kariyerine böyle bir final yakışırdı. Kupayla bitirdiğim için çok mutluyum. Şu anda duygularımı tarif etmekte çok zorlanıyorum. Fenerbahçe forması altında böyle bir şampiyonlukla kariyerini noktaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kariyerini bitirme konusunu bir daha düşünecek misin diye son bir kez de yokladım ama hayır, son kararım, ama beni buralarda çok sık göreceksiniz. Asla basketboldan uzaklaşmayacağım. Hep yanınızda olacağım. Hep bu camianın içinde olacağım diyor. Şimdi biraz dinlenme ve ailemle zaman geçirme vakti dedi.
9: So, you know, we hit big shots. Guys came up with great clutch plays and we got the win.
10: Thank you very much and congratulations. Evet, çok zor bir seri geride kaldı ve biz sezonu şampiyonlukla noktaladık. Beşiktaş'ı da tebrik etmek istiyorum. Onlar da iyi performans ortaya koydular diyor.
11: Evet, çok mutluyuz. Bu takımla gurur duyuyorum. 3 kez üst üste şampiyon olup tekrardan tarih yazdık. Bundan dolayı herkese tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da mücadelesinden dolayı tebrik ederim. İyi savaştılar. Fakat sezon başında hedeflediğimiz Final Four üstü 3 kupayı birden almak bizim için hedefleri başarmış bir takım olarak iyi bir sezon olduğumuzu geçirdiğimizi düşünüyorum.
12: Front office and everybody, you know, that puts some type of effort into making this all happen. So I'm appreciative.
8: So we are very happy to have you. Thanks to, for this great season, for your efforts, and I want you to celebrate with all the Fenerbahçe family, and good luck for the next season.
12: Yes sir, yes sir. Thank you guys. I appreciate you all.
8: Evet, Taylan Orton Tucker, thank you very much. Onu uğurlayalım. Kupasıyla ve madalyasıyla birlikte tercümesini yapalım. Bugün burada çok mutluyum çünkü Fenerbahçe formasıyla ilk Avrupa deneyimde 3 kupa kazandım. Kazanmaktan hiçbir zaman yorulmayız diyor. Fenerbahçe büyük bir aile ve bütün teknik ekibe, bütün arkadaşlarıma, bu sezon bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için hakikaten inanılmaz bir sezon oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk sezonumda 3 kupa kazandım. Tabii ki Fenerbahçe ailesinin büyüklüğünü de bu vesileyle yaşamış oldu. Bir kez daha görmüş oldu. Bu olağanüstü atmosferde şampiyon olduğumuz için çok mutluyum diyor.
13: Into with them, you know, credit to them and you know how hard they fight for, especially with a ton of injuries and stuff. So, I mean, we're happy. We're happy right now. Yeah.
8: Thank you for your efforts. We love you.
13: Thank you, man. Appreciate you guys. Yeah, thank you guys. Yeah.
8: Devin Ol gerçekten büyük karakter koydu. Ben kendi yorumumu kattıktan sonra da onun duygularına çok mutluyuz diyor. Gerçekten bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ın sahasında şampiyonluk elde ettik. Ve 3 kupalı bir sezonlardan neler söyleyeceksin diyorum diye sordum. Gerçekten bu ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Tabii ki şimdi bu galibiyeti ve şampiyonluğu kutlama vakti. Çok sert bir sezon oldu. Çok zor bir sezon oldu. Ama 3 kupayla bitti. Mutlu bitirdik. Bundan dolayı çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum dedi.
14: I'm just happy we're holding the trophy again.
8: We are also happy. Wait, and I know that all the Fenerbahçe fans love you very much.
14: Thank you.
8: Thank you for this great season.
14: Thank you. Oh, again next year. Hopefully again next year too.
8: Seneye devam ediyoruz. Thank you.
14: Thank you, man.
8: We love you. The MVP.
14: Thank you, man.
8: İşte bu. Wade Baldwin. Bir de ödülünü göstersin. Yes. Sezonun asistine imza attı. Önce şutu gördünüz mü? Asisti gördünüz mü diye başladı. Gerçekten hani game winner. Böyle bir asist yok. Böyle bir şut yok. Tarık'ın eli titremedi. Wade o kalabalıktan o pası nasıl çıkardı? Önce asisti gördünüz mü diye başladı ve ardından da çok mutluyuz. Çok zor bir sezon. 3 kupayla bitirdik. Ve bu takımla gurur duyuyorum. Biz de onun performansından dolayı bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir sezon geçirdi. 3 kupalı bir sezonun ardından duygularını paylaştı. MVP ödülü için de bu takımda herkes her maç MVP olabilir seviyede. Çok iyi bir takımımız var. Bugün ben oldum ve bundan dolayı da çok mutluyum dedi.
15: Ya böyle bir mutluluk olabilirim ya. Kaçıncı şampiyonluğumuz, kaçıncı kupamız, kaçıncı kutlamamız?
16: Sayamıyorum. Şey, vallahi bak şöyle söylüyorum. Öncelikle camiamıza hayırlı olsun. Müthiş, müthiş bir mutluluk. Zaten favoriydik ama bir de dipnot geçmek lazım. Beşiktaş'ı da kutlamak lazım. Çok iyi mücadele ettiler. Centilmence, hatta son maçta seyircileri de centilmence bizi misafir ettiler. Onları da tebrik ediyorum. Yeni yönetimimize kupayla beraber bir hediye verdik. Onlara da hayırlı olsun. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım ve tüm yönetim kuruluna bu kupa hayırlı olsun. Seneye hep söylüyoruz, daha büyük kupalara bir Euroleague şampiyonluğu daha inşallah ekleriz. Çok mutluyum ya. Aileme, çocuklarıma armağan ediyorum. Onlar her bütün bir sene arkamda durdular. Aileme, arkadaşlarıma, herkese sonsuz teşekkürler. Hepsi bana büyük destek oldular. Şimdi kişi kişi ayırmıyorum. Herkesi çok seviyorum.
17: Biz de seni çok seviyoruz Cenk abi.
15: Kutlama zamanı be Cenk abi. Tamam.
16: Şimdi gidiyoruz kutlamaya. Evet. Çok yorulduk. Çok yorulduk arkadaşlar.
18: Vallahi her şeyden önce ben Beşiktaş takımını tebrik etmek istiyorum. Başta Nedim Yücel olmak üzere çok güzel bir gelenek onlar da inşa ediyorlar. Burada da çok sonuna kadar mücadele ettiler. Onları bir kere tebrik ediyorum. Ondan sonra da bu takım son 3 sezonda ben kupa saymayı unuttum. Gerçekten tarihi yazdı bu çocuklar. Hepsinin hakkını verelim lütfen. Son olarak da bir şey söylemek istiyorum. Yani kolay bir sezon olmadı bizler için. 3 tane başkanla çalıştık. Önce Başkan Ali Koç'a ve Sertaç Komsoğlu'na bize bu fırsatı, ortamı yarattıkları için. Sonra dev olan Saadettin Başkan'a ve Sayın Cem Ciritçi'ye bütün emekleri için teşekkür ederim. En sonunda Sayın Aziz Yıldırım efsane başkanımız geri geldi. Ona da ilk kupa hayırlı olsun ve Ömer Anan da bizlerle. Kolay bir süreçten geçmedi kulübümüz ama bunun içerisinde herkese güzel bir mutluluk yaşayabildiysek ne mutlu bize. Bir şey daha söyleyeyim. Bu önümüzdeki sene takımda bazı değişiklikler olacak. Bazı oyuncuların son senesi bizde. O yüzden duygusal zamanlar da yaşıyoruz onlarla beraber. Bu sezonun sonunda mental olarak buraya dirençli kalmak çok zordu. Ama her bir oyuncuya, aramızdan ayrılacak olan her oyuncuya da bu 3 sene boyunca bu organizasyona kattıkları için, bu tarihi başarıları bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Geriye dönüp baktığımızda hepimizin gurur duyacağı bir ortam olacak bence. Umuyorum önümüzdeki dönemde de ne kadar burada devam ederiz bilmiyorum ama inşallah buradan ayrılana kadar yine kupalar kazanmaya devam ederiz.
19: Evet, yeni bir yönetimiz. Biz zaten sezon başlamıştı. Biz yalnızca geldik, destek verdik, yanlarında olduk. Ben öncelikle şunu söyleyeyim, şampiyon olmak çok güzel bir şey. Basketbol şubesi çok uzun zamandır çok başarılı. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan önceki başkanlar, bundan önceki şube başkanları, yani burada çok güzel bir aile ortamı var. Bundan çok önce de biz oyuncuyduk, yöneticiydik bizler burada. Sonra bizden sonraki yöneticiler, başkanlar, emeği geçen herkese, Fenerbahçe'ye bir ve beraber diyoruz. Biz daha yeni ayağımızın tozuyla geldik. Sağ olsunlar bir şampiyonluk hediye ettiler camiaya da. Bizim yönetime de moral oldu bize de. Bugün sevinecekler. Bizler de sevineceğiz. Ondan sonra seneye tekrardan Final Four için, Final Four'da şampiyon olmak için, ligde şampiyon olmak için hep birlikte bütün yönetim, takımla, hocamızla oturacağız. Çalışacağız. Transferlerimize bakacağız. Ben teşekkür ediyorum tekrar çocuklara, emekleri için.
20: Yönetim kurulumuz sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız için tebrik mesajı paylaştı.
21: Tebrik ederiz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon olarak bir kez daha tarih yazan Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızı yürekten kutluyoruz. Bu büyük başarının mimarı olan sporcularımızı, teknik ve idari kadromuzu, kulübümüze her koşulda destek veren taraftarlarımızı, ayrıca bu güçlü yapının oluşmasına katkı sağlayan geçmiş dönem başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyoruz. Fenerbahçe başarıyı gelenek haline getiren büyük bir camiadır. Yaşasın Fenerbahçe. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu.
20: Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızın şampiyonluğunun gazetelerdeki yansımalarına bakalım.
21: Sabah gazetesi Pota'nın kralı başlığıyla verdiği haberinde Fenerbahçe Beko ligde üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Final serisinin 4. maçında Beşiktaş Gey'in son bölümü önde girerken Tarık Biberovic'in üçlüğü her şeyi değiştirdi. Parkeden 77-75 galip ayrılan Kanarya seriyi 3-1 kazandı, 13. defa kupanın sahibi oldu ifadelerini kullandı. Pota'nın tek hakimi başlığını atan Sözcü gazetesi, Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı mağlup ederek üst üste 3, toplamda 13. şampiyonluğunu ilan etti. Final serisi 4. maçı nefesleri kesti. Uzun süre karşılaşmayı geride götüren Sarı Lacivertler, bitime 1.8 saniye kala Biberovic'in üçlüğüyle galibiyete uzandı. Seriyi 3-1 kazanarak mutlu sona ulaştı değerlendirmesinde bulundu. Hürriyet gazetesi Fenerbahçe Beko şampiyon başlığıyla aktardığı haberinde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin en büyüğü bir kez daha sarı lacivertler oldu. Kanarya final serisinde Beşiktaş Gey'ine 3-1 üstünlük sağlayıp mutlu sona ulaştı cümlelerine yer verdi. Diğer gazetelerden Fanatik, Fotomaç, Akşam, Milliyet, Posta ve Türkiye şampiyon Fenerbahçe başlığını sayfalarına taşıdı.
20: Kulübümüz 2026-2027 sezonu için ilk futbolcu transferini yaptı. 2019-2020 sezonunda formamızı giyen eski oyuncumuz Kosovalı forvet Vedat Muriç ile resmi sözleşme imzalandı. Kulübümüzden yapılan açıklama şöyle.
0: Ailemize yeniden hoş geldin Vedat Muriç. Kulübümüz Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı. 1994 doğumlu golcü oyuncu Vedat Muriç kendisini 3 yılına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşme imza attı. Vedat Muriç'e ailemize yeniden hoş geldin diyor. Fenerbahçemizle sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü.
20: Yeniden yuvaya dönen Vedat Muriç kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
21: Futbol takımımızın yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriç için imza töreni düzenlendi. Kulüp binasında gerçekleşen törene futbol direktörümüz Oğuz Çetin katıldı. Kosovalı forvet kendisini 3 yılına sarı lacivert renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Vedat Muriç daha sonra objektiflere pozlar verdi. Yönetim kurulu üyemiz Mustafa Çağlar önemli bir ismi transfer ettiklerini söylerken Vedat Muriç'le çok mutlu olduğunu belirtti.
2: Çok mutluyuz. Vedat Muriç çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcudan başka çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız.
22: Öncelikle sizleri çok özlemişim. Bu taraftarlar, herkesi çok özlemişim. Bu formayı tekrar bana layık gören sevgili başkanımıza, Oğuz hocama, sevgili hocamız İsmail hocaya ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Hiçbir zaman mücadeleden, bu arma için mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.
21: Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz Vedat Muriç'i tebrik ederek başarılar diledi.
20: Yeni transferimiz Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti.
21: Vedat Muriç'in sağlık kontrolü Medikan Ataşehir Hastanesi'nde yapıldı. Kosovalı forvet, EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerden geçti. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller MR çekimiyle sona erdi.
20: Yeni transferimiz Vedat Muriç'in kariyerine göz atalım.
23: Muriç vuracak, Vedat Muriç!
0: 24 Nisan 1994 günü Yugoslavya'nın Prizren şehrinde dünyaya gelen Kosova ve Arnavutluk vatandaşlığına ek olarak 2015 yılında Türk vatandaşlığını da alan Vedat Muriç çocuk yaşta Kosova Savaşı'nı bizzat yaşadı. Savaş ortamına ve baskılara dayanmak kolay olmadı. Bundan dolayı Arnavutluğa sığınmak zorunda kaldı. Savaşın sona ermesinin ardından tekrar Kosova'ya döndü. Kendisi gibi profesyonel futbolcu olan babası Orhan Muriç, onun hep bir futbolcu olmasını istiyordu. Vedat babasından da etkilenerek 2005 yılında ülkesinin Lira takımıyla futbola başladı. 9 yaşında bir çocukken tesislerinden içeri girdiği bu kulübün A takımındaysa ilk kez 2011 yılında forma giydi. Burada 10 lig maçına çıkarken 3 gol attı. 2013 yılına girilmesiyle beraber Arnavutluğun Durres şehrinde bulunan Teuta'ya transfer oldu. Muriç'in Teuta dönemi 1 yıl sürerken 23 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. Ocak 2014'e gelindiğinde Arnavutluk'tan ayrılmadı ama Besa Kavaya'ya kiralandı. Yarım sezonda süre aldığı 13 müsabakaya 3 gol sığdırdı. 2014 yazında o dönemin TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'a katılmasıyla da Türkiye serüveni başlamış oldu. Karadeniz temsilcisiyle 2 sezon geçirirken şans bulduğu 69 mücadelede 23 gol kaydetti. 2016-2017 sezon öncesi Süper Lig'deki birçok kulübün radarına giren Kosovalı golcüyü en sonunda Gençler Birliği renklerine bağladı.
23: Sağsız Serdar ortaya çevirdi ve top ağlarda. Gençler Birliği golü buluyor.
0: Pivot santrafor kırmızı karalarla 55 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı. 2017-2018 sezon ortasında TFF 1. Lig'e geri dönen 1 metre 94 santimetre boyundaki forvet bir başka Karadeniz ekibiyle de 50 maç barajını aştı. İki farklı ligde Çaykur Rizespor için toplam 25 kez ağları sarsan sol ayaklı golcü 9 asistiyle de takım arkadaşlarına servis yapma konusunda uzman olduğunu kanıtladı. Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e tekrar katılmasında da ciddi bir payı vardı. Yeşil Maviller adına gösterdiği performansa dikkat çeken başarılı oyuncu uzun uğraşlar sonucu 2019-2020 sezonu başında Fenerbahçe'mize kazandırıldı ve çocukluktan beri hayalini kurduğu çubuklu formaya kavuştu.
1: Muhteşem bir gol atıyor.
0: Sarı lacivertli takımımızdaki ilk dönemi sadece bir sezon sürerken 36 karşılaşmada 17 gol 6 asistlik katkı verdi. Fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle göz dolduran skorer futbolcu, İtalya Ligi Serie A'nın büyük altılısı içinde olan Lazio tarafından transfer edilince, Fenerbahçe tarihinin o dönem için en pahalı ikinci satışı olarak kayıtlara geçti.
1: Göz kontrol, sol ayak, bir füze kaleye, Günay'ın yapabileceği fazla bir şey yok.
0: Tarihte İtalya'nın başkenti adına kurulmuş olan ilk kulüple 2020-2021'de 6.lık, 2021-2022'de ise 5.lik gördü.
3: Marucci with a wonderful header.
0: Takımının 2 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi biletini almasına fayda sağladı.
1: Marucci has a tap-in.
0: Hücum yollarındaki etkili ismin bir sonraki durağı ise o dönem İspanya La Liga'ya bir kez daha dönüş yapan Mallorca'ydı.
1: Marucci el remate.
0: Burada yarım sezon kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisinin de alınmasına karar verildi. Dört buçuk sezonluk İspanya macerasına 58 gol 12 asist sıkıştırdı. Bu istatistiklerle birlikte kulübün eski yıldızlarından Samuel Eto'yu geride bırakarak lig tarihinde Mallorca adına en çok gol atan oyuncu oldu. İstikrarlı ve her daim futbola aç oluşuyla bilinen yeni transferimiz Kosova milli takımı formasını ise bugüne kadar 68 kez terletti. Çıktığı mücadelelerde 32 gol 8 asistlik katkıda bulundu. Kosova milli takımı tarihinde en çok gol atan oyuncular listesinde zirvenin sahibi olan Vedat Muriç, Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'nde B klasmanına kadar yükselmesinde de önemli bir rol oynadı.
1: Vedat Muriç! Harika gol Vedat Muriç!
20: Futbol takımımızda yeniden teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, Fenerbahçe'mizde birçok rekor kırdı. İsmail Kartal döneminde derbilerde ezeli rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe'miz 2023-24 sezonunda 99 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştı.
21: Futbol takımımızın teknik direktörü İsmail Kartal Fenerbahçe'de daha önce görev aldığı 3 dönemde birçok rekora imza attı. Sarı lacivertler İsmail Kartal yönetiminde 3 farklı dönemde Kadıköy'de çıktığı 45 lig maçında 34 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece 3 yenilgi yaşadı. Kartal takımımızın başında 125 resmi maçta 86 galibiyet, 22 beraberlik, 17 yenilgiyle 2.24 puan ortalaması tutturdu. Futbol takımımız 2014-2015 sezonunda tecrübeli teknik adam yönetiminde evinde 17 maçta 13 galibiyetle 42 puan topladı ve ligin en iyi iç saha performansını yakaladı. İsmail Kartal 2014-15 sezonunda Kadıköy'deki derbilerde Galatasaray ve Beşiktaş'ı 1-0'lık skorlarla yendi. Takımımızın başında 2023-2024 sezonunda ligde üst üste 10 galibiyet alarak rekor kıran Kartal sezona en iyi başlangıç yapan hoca olmayı başardı. İsmail Kartal aynı sezona lig ve Avrupa'daki tüm resmi maçlarda üst üste 19 galibiyet alarak başladı. Başarılı teknik adam aynı sezon ligde 19 deplasman maçında hiç yenilmedi ve 1-2 gerçekleştirdi. İsmail Kartal 19 deplasman maçında 16 galibiyet ve 3 beraberlikle en iyi dış saha performansına imza attı. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe 2023-2024 sezonunda 99 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştı. Kartal 2023-2024 sezonunda Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'na 57 karşılaşmada 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı bu alanda kulüp tarihinin en iyisi oldu. İsmail Kartal derbilerde Beşiktaş'a karşı 5 maça çıkarken 4 galibiyet 1 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi. Kartal Galatasaray'a karşı ise 6 resmi maçta 4 galibiyet 2 beraberlik elde ederken sadece bir kez yenildi. Tecrübeli teknik adam takımımızı konferans liginde çeyrek final oynatarak kulüp tarihinin Avrupa'daki en başarılı sonuçlarından birini aldı. Futbol takımımız 2023-2024'te Avrupa'da evindeki 8 maçta sadece bir kez yenildi, 7 galibiyet elde etti. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de 99 kez fileleri havalandırarak 1988-1989'daki 103 gollü sezondan sonra en çok gol atan takım oldu.
20: A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Almanya ile karşılaşacak.
21: A Milli Kadın Voleybol takımımız Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap müsabakalarında 3. maçına çıkıyor. Ay Yıldızlar Almanya ile karşılaşacak.
4: Fransa Kupası'nın en değerli oyuncusuydu pasör Vargas.
21: Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak. Finalin Sultanları 2. haftada ilk maçında Belçika'yı, 2. maçında ise Fransa'yı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
4: Vargas yine harika vuruyor.
21: Milletler Ligi'nde 4 galibiyeti bulunan A Milli Kadın Voleybol takımımız Ankara etabını pazar günü Çin maçıyla tamamlayacak.
20: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız ligde sezonu şampiyon tamamladı. Final serisinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Sarı Lacivertli ekibimiz üst üste 3. toplamda 13. zaferini elde etti.
1: Beşiktaş'ta Fenerbahçe Beko arasındaki basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçına Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Tarık Biberovic'in 2 saniye kala bulduğu üçlükle mücadeleden 77-75 galip ayrılan takımımız seriyi 3-1 kazandı ve 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Sarı Lacivertli ekibimiz büyük bir sevinç yaşadı.
2: Futbol takımımız arka arkaya 3. kez şampiyon.
1: Fenerbahçe Beko üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
2: Oyuncularımız şampiyonluğun coşkusunu saha içerisinde kutlamaya devam ediyorlar.
1: Kutlamalara katılan başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti.
3: Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte
1: yöneticilerimiz kupa töreni öncesinde soyunma odasına giderek de erkek basketbol takımımızı kutladı.
4: Congratulations, this is our first cup with you guys. Hopefully many more to come. Thank you.
1: Final serisinin en değerli oyuncusu Wade Baldwin seçildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun takdim ettiği şampiyonluk kupası takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu ve Nando De Colo'nun ellerinde havaya yükseldi.
2: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko, kupa Nando De Colo'nun ellerinde.
1: Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız kupa ile birlikte şampiyonluk pozları verdi.
0: Şampiyonluğun ardından baş antrenörümüz Sarunas Yasikevicius, oyuncularımız, takım menajerimiz Cenk Renda, genel menajerimiz Derya Yanlıyer ve Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu üyemiz Ömer Onan yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.
5: Stuff we have to really dig deep and win, and this win is one of those.
6: Aslında hiçbir şey net değildi kafamda. Aslında bizim sezonumuzun biraz özeti gibi oldu. Karakterle, o andaki çözümle sonucu bulduk. Bizim tabii önemli bir karakterimiz var. Takım olarak bunu sezon boyunca bunu analiz etmemiz, derinlemesine bir şekilde analiz etmemiz lazım. Ama dediğim gibi bizim sezonumuzu özetleyen aslında bir atış buldu. Çözüm bularak galibiyete uzandıran bizi.
5: Underestimate that this is 2 seasons in a row winning 3 titles. So this is something very special for our club.
6: Kesinlikle bizim için harika bir sezon oldu. Tabii ki Final Four'da istediğimiz sonuca ulaşamadık ama orada tek bir maçtan bahsediyoruz. 2 sezonda 3 tane kupaya ulaş

0: Konuşmaya başlamadan önce Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Harika bir karakter ortaya koydular. Seri genelinde bugün de harika bir performans sergiledi ama ben takımımda gurur duyuyorum. Çok iyi bir sezon geçirdik. Evet, Final Four ile ilgili ağzımızda hala ekşi bir tat var. Ama günün sonunda çok iyi bir performans ortaya koyduk. Son iki senede kazanılabilecek kupaların büyük çoğunluğunu kazanmış olduk. Takımımla gurur duyuyorum. Onların performansıyla gurur duyuyorum.
1: Yani her şeyden önce babam da arıyordur. Yani babam da kızmaz inşallah. İnanılmaz bir pas. İnanılmaz bir pastı. Topu geldiği gibi zaten sokacağımı biliyordum. Kendime güveniyorum bu konularda. Ama o topun buraya gelebilmesi çok büyük bir şey yani. Çok büyük bir şey. Yani Allah'a şükürler olsun ben de bir şutu sokabildim. Yani çok çalışıyoruz bu anlar için. Kendimize güvenebilmek için zaten. Güven öz güven çalışmaktan geliyor. Cevap bu şekilde vereceğim. Allah'a şükürler ediyorum hani benim pozisyona soktuğu için. Ve inşallah aynı şekilde ben de oynamaya devam edeceğim. Bu takımı yukarıya taşımak için ben de elime gelen her şeyi yapacağım. Beyi de tebrik etmek istiyorum. Çok çok çok zor bir pastı yani. Gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi paslarından biri. Şimdi en önemlisi takıma tebrik etmek. Bütün yani herkese. Bütün oyunculara, bütün hocalara, bütün fizyoterapistlere, doktorlara, kim ne varsa bu organizasyonun içinde. Herkese tebrik etmek istiyorum. Büyük bir başarı. Bu sezondan sonra buraya gelebilmek, sadık kılabilmek inanılmaz büyük bir başarı yani.
2: Artık klasikleşen sorumlu evet, sormanın vakti geldi.
3: Aynen.
2: Kaç oldu kaptan?
3: 20 be abi.
2: Değil mi? Tebrikler.
3: Sağ ol.
2: 20. kupa geldi. Tebrik ediyorum. Marcel.
3: İlk hayırlı olsun. Daha nice dene. Valla Marcel kaçıncı gördü bilmiyorum. Çocuklar güzel kupalar gördü inşallah daha da.
2: Kaptan peki sezonu nasıl değerlendirirsin? 3 kupayla tamamladık.
3: Valla harika bir sezon. Geçen sezon evet tarihi yazdık. Bu sezon tarihe yaklaştık. Yani Euroleague'de alsaydık tabii ki tarihi yazardık ama yine de müthiş bir sezon oldu. Özellikle sezon sonu tabii Türkiye Ligi ile kapatmak harikaydı. Yorucu ama sonu böyle bitince tabii ki keyfinden geçilmiyor. Şimdi artık önümüzde güzel bir tatil zamanı var. Başka en büyük Fener. Burada da kaldırmak güzel oldu. Şahit oldular. Onlar da izledi güzel oldu aslında. Onlar da bizi kupa kaldırırken. O yüzden tüm taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun. Hem sizin aracınıza buradan hem Saatin Başkan'a hem Cem abiye bütün yönetime bütün sezon bizle beraberlerde teşekkür ediyoruz ve Hazır Başkan'a tabii ki özellikle benim için her zaman başka ve onu da özlemişiz. O da kupayla beraber sezon açtı. Ona da hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki sezonu aynı şekilde tüm branşlarda kupalara dolu bir sezon olur. Şimdiden hepinize iyi tatiller diliyorum.
4: Yani çok mutluyum. Çünkü Fenerbahçe arması altında, yani Fenerbahçe ile birlikte ilk sezonumda 3 tane kupa kazanmak, Final Four görmek benim için çok özeldi. Daha önce de söylediğim gibi Fenerbahçe'deyseniz kazanmalısınız. Fenerbahçe kazanmaya çok alışık. Yani bu kulübün bu formanın ağırlığı ayrı. Burada çok yorucu, çok uzun bir sezon geçirdik. Karşı takımı da çok tebrik ediyorum. Yani koçundan oyuncularına kadar onlar da çok değerli bir sezon geçirdiler. Ama bizim hak ettiğimiz ve almamız gereken bir şampiyonluktu bu da. Ama dediğim gibi sezonu 3 tane kupayla kapatmak çok önemli. Bunun yani gururunu anlatamam.
5: Me again somewhere, but right now you know it's time to rest a little bit, enjoy the family, and we will see.
6: We will miss you very
5: Thank
6: much.
5: You.
6: We love you, Nando.
5: Thank you very much.
6: Evet, ya büyük kariyer gerçekten olağanüstü bir aslında final yaptı. Maçtan önce konuşmuştuk, Nando'nun kariyerine böyle bir final yakışırdı. Kupayla bitirdiğim için çok mutluyum. Şu anda duygularımı tarif etmekte çok zorlanıyorum. Fenerbahçe forması altında böyle bir şampiyonlukla kariyerini noktada için çok mutlu olduğunu söyledi. Kariyerini bitirme konusunu bir daha düşünecek misin diye son bir kez de yokladım ama hayır son kararım ama beni buralarda çok sık göreceksiniz. Asla basketboldan uzaklaşmayacağım. Hep yanınızda olacağım. Hep bu camianın içinde olacağım diyor. Şimdi biraz dinlenme ve ailemle zaman geçirme vakti dedi.
5: So, you know, we hit big shots. The guys came up with great clutch plays and we got the win.
2: Thank you very much and congratulations.
5: Thank you.
2: Evet, çok zor bir seri geride kaldı ve biz sezonu şampiyonlukla noktaladık. Beşiktaş'ı da tebrik etmek istiyorum. Onlar da iyi performans ortaya koydular diyor.
7: Evet, çok mutluyuz. Bu takımla gurur duyuyorum. 3 kez üst üste şampiyon olup tekrardan tarihi yazdık. Bundan dolayı herkese tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da mücadelesinden dolayı tebrik ederim. İyi savaştılar. Fakat sezon başında hedeflediğimiz Final Four üstü 3 kupayı birden almak bizim için hedefleri başarılı.

0: Vermiş bir takım olarak iyi bir sezon olduğumuzu geçirdiğimizi düşünüyorum.
1: Front office and everybody, you know, that puts some type of effort into making this all happen. So I'm appreciative.
2: So we are very happy to have you. Thanks to, for this great season, for your efforts, and I want you to celebrate with all the Fenerbahce family, and good luck for the next season.
1: Yes sir, yes sir. Thank you guys. I appreciate you all.
2: Evet, Taylan Orton Tucker, thank you very much. Onu uğurlayalım. Kupasıyla ve madalyasıyla birlikte tercümesini yapalım. Bugün burada çok mutluyum çünkü Fenerbahçe formasıyla ilk Avrupa deneyimde 3 kupa kazandım. Kazanmaktan hiçbir zaman yorulmayız diyor. Fenerbahçe büyük bir aile ve bütün teknik ekibe, bütün arkadaşlarıma, bu sezon bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için hakikaten inanılmaz bir sezon oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk sezonumda 3 kupa kazandım. Tabii ki Fenerbahçe ailesinin büyüklüğünü de bu vesileyle yaşamış oldu. Bir kez daha görmüş oldu. Bu olağanüstü atmosferde şampiyon olduğumuz için çok mutluyum diyor.
3: Into with them, you know, credit to them and you know how hard they fought, especially with a ton of injuries and stuff. So, I mean, we're happy right now. Yeah.
2: Thank you for your efforts. We love you.
3: Thank you, man. Appreciate you guys. Yeah, thank you guys. Yeah.
2: Tevin Ol gerçekten büyük karakter koydu. Ben kendi yorumumu kattıktan sonra da onun duygularına çok mutluyuz diyor. Gerçekten bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ın sahasında şampiyonluk elde ettik. Ve 3 kupalı bir sezonlardan neler söyleyeceksin diyorum diye sordum. Gerçekten bu ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Tabii ki şimdi bu galibiyeti ve şampiyonluğu kutlama vakti. Çok sert bir sezon oldu. Çok zor bir sezon oldu. Ama 3 kupayla bitti. Mutlu bitirdik. Bundan dolayı çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum dedik.
4: I'm just happy we're holding the trophy again.
2: We are also happy. Wait, and I know that all the Fenerbahçe fans love you very much.
4: Thank you.
2: Thank you for this great season.
4: Thank you. Oh, again next year. Hopefully again next year too.
2: Seneye devam ediyoruz. Thank you.
4: Thank you, man.
2: Love you. The MVP. İşte bu. Wade Baldwin. Bir de ödülünü göstersin. Yes. Sezonun asistine imza attı. Önce şutu gördünüz mü? Asisti gördünüz mü diye başladı. Gerçekten hani game winner. Böyle bir asist yok. Böyle bir şut yok. Tarık'ın eli titremedi. Wade o kalabalıktan o pası nasıl çıkardı? Önce asisti gördünüz mü diye başladı ve ardından da çok mutluyuz. Çok zor bir sezon. 3 kupayla bitirdik. Ve bu takımla gurur duyuyorum. Biz de onun performansından dolayı bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir sezon geçirdi. 3 kupalı bir sezonun ardından duygularını paylaştı. MVP ödülü için de bu takımda herkes her maç MVP olabilir seviyede. Çok iyi bir takımımız var. Bugün ben oldum ve bundan dolayı da çok mutluyum dedi.
5: Ya böyle bir mutluluk olabilirim ya. Kaçıncı şampiyonluğumuz, kaçıncı kupamız, kaçıncı kutlamamız?
6: Sayamıyorum. Vallahi bak şöyle söylüyorum. Öncelikle camiamıza hayırlı olsun. Müthiş bir mutluluk. Zaten favoriydik ama bir de dipnot geçmek lazım. Beşiktaş'ı da kutlamak lazım. Çok iyi mücadele ettiler. Centilmence, hatta son maçta seyircileri de centilmence bizi misafir ettiler. Onları da tebrik ediyorum. Yeni yönetimimize kupayla beraber bir hediye verdik. Onlara da hayırlı olsun. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım ve tüm yönetim kuruluna bu kupa hayırlı olsun. Seneye hep söylüyoruz, daha büyük kupalara bir Euroleague şampiyonluğu da inşallah ekleriz. Çok mutluyum ya. Aileme, çocuklarıma armağan ediyorum. Onlar her bütün bir sene arkamda durdular. Aileme, arkadaşlarıma, herkese sonsuz teşekkürler. Hepsi bana büyük destek oldular. Şimdi kişi kişi ayırmıyorum. Herkesi çok seviyorum.
7: Biz de seni çok seviyoruz Cenk abi.
2: Kutlama zamanı be Cenk abi. Ama
6: şimdi gidiyoruz kutlamaya. Evet. Çok yorulduk. Çok yorulduk arkadaşlar.
8: Vallahi her şeyden önce ben Beşiktaş takımını tebrik etmek istiyorum. Başta Nedim Yücel olmak üzere çok güzel bir gelenek onlar da inşa ediyorlar. Burada da çok sonuna kadar mücadele ettiler. Onları bir kere tebrik ediyorum. Ondan sonra da bu takım son 3 sezonda ben kupa saymayı unuttum. Gerçekten tarihi yazdı bu çocuklar. Hepsinin hakkını verelim lütfen. Son olarak da bir şey söylemek istiyorum. Yani kolay bir sezon olmadı bizler için. 3 tane başkanla çalıştık. Önce Başkan Ali Koç'a ve Sertaç Komisoğlu'na bize bu fırsatı, ortamı yarattıkları için. Sonra da evvelan Saadettin Başkan'a ve Sayın Cem Ciritçi'ye. Bütün emekler için teşekkür ederim. En sonunda Sayın Aziz Yıldırım efsane başkanımız geri geldi. Ona da ilk kupası hayırlı olsun ve Ömer Anan da bizlerle. Kolay bir süreçten geçmedi kulübümüz ama bunun içerisinde herkese güzel bir mutluluk yaşatabilirsek ne mutlu bize. Bir şey daha söyleyeyim. Bu önümüzdeki sene takımda bazı değişiklikler olacak. Bazı oyuncuların son senesi bizde. O yüzden duygusal zamanlar da yaşıyoruz onlarla beraber. Bu sezonun sonunda mental olarak buraya dirençli kalmak çok zordu. Ama her bir oyuncuya, aramızdan ayrılacak olan her oyuncuya da bu 3 sene boyunca bu organizasyona kattıkları için, bu tarihi başarıları bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Geriye dönüp baktığımızda hepimizin gurur duyacağı bir ortam olacak bence. Umuyorum önümüzdeki dönemde de ne kadar burada devam ederiz bilmiyorum ama inşallah buradan ayrılana kadar yine kupalar kazanmaya devam ederiz.
9: Evet, yeni bir yönetimiz. Biz zaten sezon başlamıştı. Biz yalnızca geldik, destek verdik, yanlarında olduk. Ben öncelikle şunu söylüyorum. Şampiyon olmak çok güzel bir şey. Basketbol şubesi çok uzun zamandır çok başarılı. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan önceki başkanlar, bundan önceki şube başkanları. Yani burada çok güzel bir aile ortamı var. Bundan çok önce de biz oyuncuyduk, yöneticiydik bizler burada. Sonra bizden sonraki yöneticiler, başkanlar, emeği geçen herkese Fenerbahçe'ye bir ve beraber diyoruz. Biz daha yeni ayağımızın tozuyla geldik. Sağ olsunlar bir şampiyonluk hediye ettiler camiaya da. Bizim yönetime de moral oldu bize de. Bugün sevinecekler. Bizler de sevineceğiz. Ondan sonra seneye tekrardan Final Four için, Final Four'da şampiyon olmak için, ligde şampiyon olmak için hep birlikte bütün yönetim, takımla, hocamızla oturacağız. Çalışacağız. Transferlerimize bakacağız. Ben teşekkür ediyorum tekrar çocuklara, emekleri için.
10: Yönetim kurulumuz sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız için tebrik mesajı paylaştı.
11: Tebrik ederiz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon olarak bir kez daha tarih yazan Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızı yürekten kutluyoruz. Bu büyük başarının mimarı olan sporcularımızı, teknik ve idari kadromuzu, kulübümüze her koşulda destek veren taraftarlarımızı, ayrıca bu güçlü yapının oluşmasına katkı sağlayan geçmiş dönem başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyoruz. Fenerbahçe başarıyı gelenek haline getiren büyük bir camiadır. Yaşasın Fenerbahçe. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu.
10: Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızın şampiyonluğunun gazetelerdeki yansımalarına bakalım.
11: Sabah gazetesi Pota'nın kralı başlığıyla verdiği haberinde Fenerbahçe Beko Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Final serisinin 4. maçında Beşiktaş Gey'in son bölümü önde girerken Tarık Biberovic'in üçlüğü her şeyi değiştirdi. Parkeden 77-75 galip ayrılan Kanarya seriyi 3-1 kazandı, 13. defa kupanın sahibi oldu ifadelerini kullandı. Pota'nın tek hakimi başlığını atan Sözcü gazetesi, Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı mağlup ederek üst üste 3, toplamda 13. şampiyonluğunu ilan etti. Final serisi 4. maçı nefesleri kesti. Uzun süre karşılaşmayı geride götüren Sarı Lacivertler, bitime 1.8 saniye kala Biberovic'in üçlüğüyle galibiyete uzandı. Seriyi 3-1 kazanarak mutlu sona ulaştı değerlendirmesinde bulundu. Hürriyet gazetesi Fenerbahçe Beko şampiyon başlığıyla aktardığı haberinde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin en büyüğü bir kez daha Sarı Lacivertler oldu. Kanarya final serisinde Beşiktaş Gey'ine 3-1 üstünlük sağlayıp mutlu sona ulaştı cümlelerine yer verdi. Diğer gazetelerden Fanatik, Fotomaç, Akşam, Milliyet, Posta ve Türkiye şampiyon Fenerbahçe başlığını sayfalarına taşıdı.
10: Kulübümüz 2026-2027 sezonu için ilk futbolcu transferini yaptı. 2019-2020 sezonunda formamızı giyen eski oyuncumuz Kosovalı forvet Vedat Muriç ile resmi sözleşme imzalandı. Kulübümüzden yapılan açıklama şöyle.
12: Ailemize yeniden hoş geldin Vedat Muriç. Kulübümüz Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı. 1994 doğumlu golcü oyuncu Vedat Muriç kendisini 3 yılına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşme imza attı. Vedat Muriç'e ailemize yeniden hoş geldin diyor. Fenerbahçemizle sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü.
10: Yeniden yuvaya dönen Vedat Muriç kendisine sarı lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
11: Futbol takımımızın yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriç için imza töreni düzenlendi. Kulüp binasında gerçekleşen törene futbol direktörümüz Oğuz Çetin katıldı. Kosovalı forvet kendisini 3 yılına sarı lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Vedat Muriç daha sonra objektiflere pozlar verdi. Yönetim kurulu üyemiz Mustafa Çağlar önemli bir ismi transfer ettiklerini söylerken Vedat Muriç'te çok mutlu olduğunu belirtti.
13: Çok mutluyuz. Vedat Muriç çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcudan başka çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız.
14: Öncelikle sizleri çok özlemişim. Bu taraftarlar, herkesi çok özlemişim. Bu formayı tekrar bana layık gören sevgili başkanımıza, Oğuz hocama, sevgili hocamız İsmail hocaya, bütün değerli Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Hiçbir zaman mücadeleden, bu arma için mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.
11: Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz Vedat Muriç'i tebrik ederek başarılar diledi.
10: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda ikinci maçından da puansız ayrıldı. Paraguay'a 1-0 mağlup olan Ay Yıldızlı ekibimizin gruptaki son maçlar öncesi turnuvaya veda etmesi kesinleşti.
11: Türkiye ile Paraguay arasındaki D grubu ikinci maçı San Francisco Bay Arena stadında oynandı. Paraguay ikinci dakikada Matias Galarza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 35. dakikada Mert Müdür'ün kafa vuruşuna top önce üst direğe ardından yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 45+3. dakikada Paraguay 10 kişi kaldı. Hakem Ivan Bartın, VAR uyarısı sonrası Miguel Almiron'a ağzını kapatarak Mert Müdür'le diyaloğa girmesi sebebiyle kırmızı kart gösterdi. İkinci devre girdiği pozisyonlardan yararlanamayan amirliği futbol takımımız mücadeleyi 1-0 kaybetti. İlk iki maçta puan alamayan millilerin gruptaki son maçlar öncesi turnuvaya veda etmesi kesinleşti. Grubun diğer mücadelesini ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri Seattle stadında Avustralya ile karşılaştı. 11. dakikada Cameron Burgess'ın kendi kalesine ve 43. dakikada Alex Freeman'ın attığı gollerle maçı 2-0 kazanan Birleşik Devletler puanını 6 yaparak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Grubun son maçlarında 26 Haziran Cuma günü Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşırken 3'er puana sahip Paraguay ile de Avustralya kozlarını paylaşacak.
10: 2026 Dünya Kupası C grubunda 2 maç oynandı. Brezilya Haiti'yi, Fas İskoçya'yı mağlup etti.
11: 2026 Dünya Kupası C grubunda Brezilya ile Haiti Philadelphia stadında karşı karşıya geldi. Sambacılar 23. ve 36. dakikalarda Matheus Cunha, 45+3. dakikada da Vinicius Junior'ın golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı ve puanını 4'e yükseltti. Haiti ise ikinci maçında da puanla tanışamadı. Grubun diğer mücadelesinde Fas, Boston Stad'ın oynanan maçta İskoçya 2. dakikada İsmail Saibari'nin golle 1-0 mağlup etti ve puanını 4 yaptı. İskoçya ise 3 puanda kaldı. Grubun son maçlarında 25 Haziran Perşembe günü İskoçya ile Brezilya, Fas'la da Haiti karşı karşıya gelecek.
10: Bugün eski futbolcularımızdan Ömer Tanyer'in vefatının 60. yılı. Saygı ve rahmetle anıyoruz.
15: ...1900 yılında doğan Ömer Tanyer'i 1921-1925 yılları arasında 70 maçta formamızı giymiş ve 52 gol atmıştır. General Harrington kupasını kazandığımız maçta formamızı giymiştir. 1922-23 sezonunda gol yemeden şampiyon olduğumuz Cuma Ligi'nde kadromuzda yer almıştı. 20 Haziran 1966'da kaybettiğimiz Ömer Tanyer'i saygı ve rahmetle anıyoruz.
10: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
2: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımız Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertli ekibimiz Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupaları ile birlikte sezonu 3 şampiyonlukla noktaladı.
1: Fenerbahçe Beko 2025-2026 sezonunda 3 kupa kazandı. Erkek basketbol takımımız 3 şampiyonluğu da finalde ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek elde etti. Sezonun ilk zaferi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geldi. 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş'ı 85-83 yenen Fenerbahçe Beko bu kupayı 8. kez müzemize getirdi. Takımımız sezonun ikinci zaferini Türkiye Kupası'nda yaşadı.
2: Dip çizgiden isabeti buluyor Nikola.
1: Çeyrek finalde Erokspor'u, yarı finalde Türk Telekom'u, finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Beko üst üste 3. Toplamda 10. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
2: Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko.
1: Erkek basketbol takımımız sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuyla noktaladı. Sezonu 30 maçta 25 galibiyetle lider kapatan Fenerbahçe Beko, playoff çeyrek finalinde Erokspor'u 2-0'lık, yarı finalde ise Anadolu Efes'i 3-1'lik seriyle eleyerek adını finale yazdırdı. Finalde Beşiktaş'ı 3-1'lik seriyle mağlup eden ekibimiz, ligde üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğuna ulaştı. Yılında takımımızı çalıştırmaya başlayan baş antrenörümüz Sarunas Yasikevicius da Sarı Lacivertli ekibimizde 8. kupasını kazandı.
3: Takımımızın başına geldikten sonra 8. kupasını kazandı böylelikle.
1: Yasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, 1 Eurolig, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
2: Fenerbahçe Beko!
0: Yönetim kurulumuz sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız için tebrik mesajı paylaştı.
4: Tebrik ederiz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon olarak bir kez daha tarih yazan Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızı yürekten kutluyoruz. Bu büyük başarının mimarı olan sporcularımızı, teknik ve idari kadromuzu, kulübümüze her koşulda destek veren taraftarlarımızı, ayrıca bu güçlü yapının oluşmasına katkı sağlayan geçmiş dönem başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyoruz. Fenerbahçe başarıyı gelenek haline getiren büyük bir camiadır. Yaşasın Fenerbahçe! Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu.
0: Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızın şampiyonluğunun gazetelerdeki yansımalarına bakalım.
4: Sabah gazetesi Pota'nın kralı başlığıyla verdiği haberinde Fenerbahçe Beko ligde üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Final serisinin 4. maçında Beşiktaş Gey'in son bölümü önde girerken Tarık Biberovic'in üçlüğü her şeyi değiştirdi. Parkeden 77-75 galip ayrılan Kanarya seriyi 3-1 kazandı, 13. defa kupanın sahibi oldu ifadelerini kullandı. Pota'nın tek hakimi başlığını atan Sözcü gazetesi, Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı mağlup ederek üst üste 3, toplamda 13. şampiyonluğunu ilan etti. Final serisi 4. maçı nefesleri kesti. Uzun süre karşılaşmayı geride götüren Sarı Lacivertler, bitime 1.8 saniye kala Biberovic'in üçlüğüyle galibiyete uzandı. Seriyi 3-1 kazanarak mutlu sona ulaştı değerlendirmesinde bulundu. Hürriyet gazetesi Fenerbahçe Beko şampiyon başlığıyla aktardığı haberinde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin en büyüğü bir kez daha Sarı Lacivertler oldu. Kanarya final serisinde Beşiktaş Gey'ine 3-1 üstünlük sağlayıp mutlu sona ulaştı cümlelerine yer verdi. Diğer gazetelerden Fanatik, Fotomaç, Akşam, Milliyet, Posta ve Türkiye şampiyon Fenerbahçe başlığını sayfalarına taşıdı.
0: Fenerbahçe'mizin yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriç, La Liga'da Mallorca formasıyla sergilediği performansla adından söz ettirdi. Kosovalı forvet, İspanyol kulübünde attığı gollerle tarihe geçti.
4: Futbol takımımızın yeni transferi Vedat Muriç, İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da müthiş bir performans sergiledi.
5: Ahora mismo sigue estando en zona Liga de Campeones. Ahí va el envío al área. Muriçi, Muriçi, el remate.
4: Muriç 3,5 sezon formasını giydiği Mallorca'da adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.
6: On que entra casi en la pequeña, el esférico rechazado, salta Dani Rodríguez, toca para Muriçi, Muriçi que consigue girarse, Muriçi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Kosovalı forvet 2022-2026 yılları arasında İspanyol ekibinde 146 resmi maçta 57 gol kaydederek

0: Vedat Muriç Fenerbahçe tarihinde oynayan 3 Kosovalı yıldızdan biri. Muriç'in sarı-lacivert formayla 36 maçta 17 golü bulunuyor. Fadıl Walker'in ise 50 maçta 16 golü var.
1: A Milli Futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda ikinci maçından da puansız ayrıldı. Paraguay'a 1-0 mağlup olan Ay Yıldızlı ekibimizin gruptaki son maçlar öncesi turnuvaya veda etmesi kesinleşti.
0: Türkiye ile Paraguay arasındaki D grubu ikinci maçı San Francisco Bay Arena stadında oynandı. Paraguay ikinci dakikada Matias Galarza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 35. dakikada Mert Müdür'ün kafa vuruşuna top önce üst direğe ardından yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 45+3. dakikada Paraguay 10 kişi kaldı. Hakem Ivan Bartın, VAR uyarısı sonrası Miguel Almiron'a ağzını kapatarak Mert Müdür'le diyaloğa girmesi sebebiyle kırmızı kart gösterdi. İkinci devre girdiği pozisyonlardan yararlanamayan Amili futbol takımımız mücadeleyi 1-0 kaybetti. İlk iki maçta puan alamayan millilerin gruptaki son maçlar öncesi turnuvaya veda etmesi kesinleşti. Grubun diğer mücadelesini ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri Seattle stadında Avustralya ile karşılaştı. 11. dakikada Cameron Burgess'ın kendi kalesine ve 43. dakikada Alex Freeman'ın attığı gollerle maçı 2-0 kazanan Birleşik Devletler puanını 6 yaparak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Grubun son maçlarında 26 Haziran Cuma günü Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşırken 3'er puana sahip Paraguay ile de Avustralya kozlarını paylaşacak.
1: 2026 Dünya Kupası C grubunda 2 maç oynandı. Brezilya Haiti'yi, Fas İskoçya'yı mağlup etti.
0: 2026 Dünya Kupası C grubunda Brezilya ile Haiti Philadelphia stadında karşı karşıya geldi. Sambacılar 23. ve 36. dakikalarda Matheus Cunha, 45+3. dakikada da Vinicius Junior'ın golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı ve puanını 4'e yükseltti. Haiti ise ikinci maçında da puanla tanışamadı. Grubun diğer mücadelesinde Fas, Boston stadında oynanan maçta İskoçya'yı 2. dakikada İsmail Saibari'nin golle 1-0 mağlup etti ve puanını 4 yaptı. İskoçya ise 3 puanda kaldı. Grubun son maçlarında 25 Haziran Perşembe günü İskoçya ile Brezilya, Fas'la da Haiti karşı karşıya gelecek.
1: Fenerbahçe İstanbul'da tekerlekli sandalye basketbol takımımız final serisi ilk maçında Beşiktaş'ı yarın konuk edecek. Mücadele saat 14.30'da başlayacak.
2: Mücahit potayı düşündü ve atış isabetli oluyor.
0: Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor.
3: Maç yüksel.
0: Fenerbahçe İstanbul Jet, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda konuk edecek.
2: Yamaç 3 sayılık denedi. Yamaç bir kez daha isabeti Yamaç'la buldu Fenerbahçe.
0: Saat 14.30'da başlayacak derbi TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
2: Dışarıya Yamaç'a, pot altına iyi top ve basket faul.
0: Normal sezonu 26 maçta 24 galibiyetle lider tamamlayan Fenerbahçe İstanbul Jet, 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride ev sahibi avantajına sahip olacak.
2: Mücahit. Mücahit'in sayısı Fenerbahçe'de.
0: Takımımız Konya'da düzenlenen playoff çeyrek finallerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, Yalova'da gerçekleştirilen yarı finallerde de TSK Rehabilitasyon Merkezi engellileri 2-0'lık serilerle eleyerek adını finale yazdırdı.
2: Şimdi atış isabetli oldu Uğur Toprak'la.
0: Normal sezonu 24 galibiyet ve averajı ikinci bitiren Beşiktaş ise çeyrek finalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni, yarı finalde de Galatasaray'ı 2-0'lık serilerle geçti.
3: Yamaç, Yamaç atışı isabetli.
0: Fenerbahçe İstanbul Jet bu sezon Beşiktaş'a deplasmanda 106-103 kaybederken evindeki maçtan 86-80 galip ayrıldı.
3: Süreyi de kullandı, camı da kullandı, basketi de yaptı Mücahit.
1: U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası 16-17 Haziran tarihlerinde İzmir'de yapıldı. Fenerbahçeli genç atletler şampiyonayı 10 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı. Bugün eski futbolcularımızdan Ömer Tanyeri'nin vefatının 60. yılı, saygı ve rahmetle anıyoruz.
4: ...1900 yılında doğan Ömer Tanyeri, 1921-1925 yılları arasında 70 maçta formamızı giymiş ve 52 gol atmıştır. General Harrington kupasını kazandığımız maçta formamızı giymiştir. 1922-23 sezonunda gol yemeden şampiyon olduğumuz Cuma Ligi'nde kadromuzda yer almıştı. 20 Haziran 1966'da kaybettiğimiz Ömer Tanyeri'yi saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

koyarsın. Sen bana, ben sana komşu evler

Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo.

0: Gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımız Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertli ekibimiz Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupaları ile birlikte sezonu 3 şampiyonlukla noktaladı.
1: Fenerbahçe Beko 2025-2026 sezonunda 3 kupa kazandı. Erkek basketbol takımımız 3 şampiyonluğu da finalde ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek elde etti. Sezonun ilk zaferi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geldi. 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş'ı 85-83 yenen Fenerbahçe Beko bu kupayı 8. kez müzemize getirdi. Takımımız sezonun ikinci zaferini Türkiye Kupası'nda yaşadı.
2: Dip çizgiden isabeti buluyor Nikola.
1: Çeyrek finalde Erokspor'u, yarı finalde Türk Telekom'u, finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Beko üst üste 3. Toplamda 10. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
2: Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko.
1: Erkek basketbol takımımız sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuyla noktaladı. Sezonu 30 maçta 25 galibiyetle lider kapatan Fenerbahçe Beko, playoff çeyrek finalinde Erokspor'u 2-0'lık, yarı finalde ise Anadolu Efes'i 3-1'lik seriyle eleyerek adını finale yazdırdı. Finalde Beşiktaş'ı 3-1'lik seriyle mağlup eden ekibimiz, ligde üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğuna ulaştı. Yılında takımımızı çalıştırmaya başlayan baş antrenörümüz Sarunas Yaskevicius da Sarı Lacivertli ekibimizde 8. kupasını kazandı.
3: Takımımızın başına geldikten sonra 8. kupasını kazandı böylelikle.
1: Yaskevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko 1 Euroleague, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
2: Fenerbahçe Beko
0: yönetim kurulumuz sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımız için tebrik mesajı paylaştı.
4: Tebrik ederiz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon olarak bir kez daha tarih yazan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımızı yürekten kutluyoruz. Bu büyük başarının mimarı olan sporcularımızı, teknik ve idari kadromuzu, kulübümüze her koşulda destek veren taraftarlarımızı, ayrıca bu güçlü yapının oluşmasına katkı sağlayan geçmiş dönem başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyoruz. Fenerbahçe başarıyı gelenek haline getiren büyük bir camiadır. Yaşasın Fenerbahçe! Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu.
0: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımızın şampiyonluğunun gazetelerdeki yansımalarına bakalım.
4: Sabah gazetesi Pota'nın kralı başlığıyla verdiği haberinde Fenerbahçe Beko Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Final serisinin 4. maçında Beşiktaş Gey'in son bölümü önde girerken Tarık Biberovic'in üçlüğü her şeyi değiştirdi. Parkeden 77-75 galip ayrılan Kanarya seriyi 3-1 kazandı, 13. defa kupanın sahibi oldu ifadelerini kullandı. Pota'nın tek hakimi başlığını atan Sözcü gazetesi, Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı mağlup ederek üst üste 3, toplamda 13. şampiyonluğunu ilan etti. Final serisi 4. maçı nefesleri kesti. Uzun süre karşılaşmayı geride götüren Sarı Lacivertler, bitime 1.8 saniye kala Biberovic'in üçlüğüyle galibiyete uzandı. Seriyi 3-1 kazanarak mutlu sona ulaştı değerlendirmesinde bulundu. Hürriyet gazetesi Fenerbahçe Beko şampiyon başlığıyla aktardığı haberinde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin en büyüğü bir kez daha Sarı Lacivertler oldu. Kanarya final serisinde Beşiktaş Gey'ine 3-1 üstünlük sağlayıp mutlu sona ulaştı cümlelerine yer verdi. Diğer gazetelerden Fanatik, Fotomaç, Akşam, Milliyet, Posta ve Türkiye şampiyon Fenerbahçe başlığını sayfalarına taşıdı.
0: Kulübümüz kariyerini noktalayan Fenerbahçe Beko oyuncularından Nanda Dekola için bir veda mesajı yayınladı. Her şey için teşekkürler efsane başlığıyla yayınlanan mesajda 2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneler arasına adını yazdıran 2019-2022 ve 2025-2026 sezonlarında giydiği çubuklu formamızla sarı mirasımıza da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando De Colo kariyerini kazandığımız şampiyonlukla noktaladı. Nando'ya Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor. Her zaman ailemizin bir parçası olacak De Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz denildi. Futbol takımımızın yeni transferi Vedat Muriç bireysel olarak ilk çalışmasını yaptı. Fenerbahçe'mizle 3 yıllık sözleşme imzalayan Kosovalı forvet Vedat Muriç antrenmanlara başladı. Başarılı golcü Fenerbahçe Cambartu tesislerimizde salonda çalıştı. Vedat Muriç bireysel programlar uyguladı. Fenerbahçe'mizin yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriç, La Liga'da Mallorca formasıyla sergilediği performansla adından söz ettirdi. Kosovalı forvet İspanyol kulübünde attığı gollerle tarihe geçti.
4: Futbol takımımızın yeni transferi Vedat Muriç, İspanya Liga ekiplerinden Mallorca'da müthiş bir performans sergiledi. Muriç 3,5 sezon formasını giydiği Mallorca'da adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. Kosovalı forvet 2022-2026 yılları arasında İspanyol ekibinde 146 resmi maçta 57 gol kaydederek kulüp efsanesi Samuel Eto'yu geride bıraktı ve Mallorca'nın La Liga tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Vedat Muriç 2025-2026 sezonunda La Liga'da 38 maçın 37'sinde oynadı ve 23 gol attı. Kosovalı yıldız 25 golle gol kralı olan Real Madrid Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Muriç La Liga'da Real Madrid'e karşı 9 maçta 4 gol kaydederken Atletico Madrid'e 8 karşılaşmada 3 gol attı. Deneyimli yıldız Barcelona ağlarını ise 7 maçta 2 kez havalandırdı. Vedat Muriç Fenerbahçe tarihinde oynayan 3 Kosovalı yıldızdan biri. Muriç'in sarı lacivert formayla 36 maçta 17 golü bulunuyor. Fadıl Vokrin ise 50 maçta 16 golü var.
0: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda ikinci maçından da puansız ayrıldı. Paraguay'a 1-0 mağlup olan Ay Yıldızlı ekibimizin gruptaki son maçlar öncesi turnuvaya veda etmesi kesinleşti.
4: Türkiye ile Paraguay arasındaki D grubu ikinci maçı San Francisco Bay Arena stadında oynandı. Paraguay ikinci dakikada Matias Galarza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 35. dakikada Mert Müdür'ün kafa vuruşuna top önce üst direğe ardından yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 45+3. dakikada Paraguay 10 kişi kaldı. Hakem Ivan Bartın VAR uyarısı sonrası Miguel Almiron'a ağzını kapatarak Mert Müdür'le diyaloğa girmesi sebebiyle kırmızı kart gösterdi. İkinci devreye girdiği pozisyonlardan yararlanamayan A milli futbol takımımız mücadeleyi 1-0 kaybetti. İlk iki maçta puan alamayan millilerin gruptaki son maçlar öncesi turnuvaya veda etmesi kesinleşti. Grubun diğer mücadelesinin ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri Seattle stadında Avustralya ile karşılaştı. 11. dakikada Cameron Burgess'ın kendi kalesine ve 43. dakikada Alex Freeman'ın attığı gollerle maçı 2-0 kazanan Birleşik Devletler puanını 6 yaparak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Grubun son maçlarında 26 Haziran Cuma günü Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşırken 3'er puana sahip Paraguay ile de Avustralya kozlarını paylaşacak.
0: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız final serisi ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele saat 14.30'da başlayacak.
5: Mücahit potayı düşündü ve atış isabetli oluyor.
4: Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor.
6: Maç yüksel.
4: Fenerbahçe İstanbul Jet ezeli rakibi Beşiktaş'ı Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda konuk edecek.
5: Yamaç 3 sayılık denedi. Yamaç bir kez daha isabeti Yamaç'la buldu Fenerbahçe.
4: Saat 14.30'da başlayacak derbi. TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
5: Dışarıya Yamaç'a, pot altına iyi top ve basket faul.
4: Normal sezonu 26 maçta 24 galibiyetle lider tamamlayan Fenerbahçe İstanbul Jet, 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride ev sahibi avantajına sahip olacak.
5: Mücahit'in sayısı Fenerbahçe'de.
4: Takımımız Konya'da düzenlenen playoff çeyrek finallerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, Yalova'da gerçekleştirilen yarı finallerde de TSK Rehabilitasyon Merkezi engellileri 2-0'lık serilerle eleyerek adını finale yazdırdı.
5: Şimdi atış isabetli oldu Uğur Toprak'la.
4: Normal sezonu 24 galibiyet ve averajı ikinci bitiren Beşiktaş ise çeyrek finalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni, yarı finalde de Galatasaray'ı 2-0'lık serilerle geçti.
6: Yamaç atışı isabetli.
4: Fenerbahçe İstanbul Jet bu sezon Beşiktaş'a deplasmanda 106-103 kaybederken evindeki maçtan 86-80 galip ayrıldı.
6: Süreyi de kullandı, camı da kullandı, basketi de yaptı Mücahit.
0: U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası 16-17 Haziran tarihlerinde İzmir'de yapıldı. Fenerbahçeli genç atletler şampiyonluğu 10 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı. Milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı ikinci hafta müsabakalarında 3. maçını Almanya karşısında çıktı. İlk 2 seti 25-18 ve 26-24 kaybeden milliler 3. seti 25-19, 4. seti 25-22, tiebreak setini de 15-13 olarak maçı 3-2 kazandı. Melisa Vargas 32 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu. İkinci etapta 3-3 yapan Türkiye 4. maçını saat 19.30'da Çin'le oynayacak. Bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Hoşça kalın.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyuma.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo